0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

kalbine gülürken dinmez acana. Mutluyum demek için açarım sana. Boş yere gizleyip gözyaşlarını, yanımda gülmek için

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Ses kontrol. Ses ses. Deneme deneme. Yes, yes, yes. Everybody dinleyici. Ya ya ya ya. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. Canlarım benim. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize ve Mersin'imizin komşu illerine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun.
1: Kaçma ben.
0: Canlarım benim, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize, Mersin'imizin merkez ilçelerine, Mersin'imizin Akdeniz ilçesine, Toroslar ilçesine, Yenişehir ilçesine, Mezitli ilçesine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Zaman. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemlisine, Silifke'sine, Aydıncığına, Gülnar'ına, Mutun'a, Anamur'una, Bozyazısına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Tarsus'una, Çamlı Yaylası'na günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin komşu ili Adana'ya, Adana'nın Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğin'e, Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, Karataş'ına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin

Bence olmak isteyeceğiniz bir yerdesiniz ve bence dünyanın geri kalan kısmının da dinlemek isteyeceği bir radyo programındasınız. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarından. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyam. Benim dünyam.
2: Mersin FM
3: 104.6.
1: Benim radyom. Benim radyom. Mersin FM 104.6.

0: Olga dünyasındasınız ama bir detay daha var, onu da paylaşmak isterim.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Hani şu 1995'ten bu yana tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçilik var ya,

0: İşte o Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet. Evet evet. Hani şu sizlere kaliteli, lezzetli, güvenilir ve ekonomik yemekler sunan Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet. Hani şu iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı olan Yağmur Yemekçilik var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İşte o Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndır. Evet evet. Hani şu toplu yemek organizasyonlarında, düğün, nişan, cenaze gibi yemek organizasyonlarında hizmetinizde olan Yağmur Yemekçilik var ya.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya. Evet evet. Hani şu Tırmalı Sanayi sitesinde PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yani toparlayacak olursak Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar, bir kere daha günaydınlar, bir kere daha hayırlı sabahlar. Bir kere daha sabah şerifleriniz hayır olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Peki kimler dinliyor Tolga Dünyası'nı? Kimler uyandı, kimler erken kalktı, kimler yol aldı, kimler yollara koyuldu? Bir mesaj gönderirler mi acaba? Bir WhatsApp'tan

Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yine Dalga Dünyası ile başlıyorsanız, bu sesi duyuyorsanız, bu radyoyu dinliyorsanız eğer, Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Günaydın yazıp gönderebilirsin. Hayırlı sabahlar yazıp gönderebilirsin. Sabah şeriflerimiz hayır olsun yazıp gönderebilirsin. Allah'ım bu ne güzel bir gündür yazıp gönderebilirsin. Varsa sevincini, mutluluğunu almış olduğun güzel haberi bizlerle paylaşabilirsin. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yaz gönder mesajını, yolla gelsin mesajını. Kaydet numarayı 0546 977 84 32.

0: la la la. O zaman şöyle yapalım, bir mola verelim, bir reklama gidelim. Reklam sonrası dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Aranızda hala uyanamayanlar var. Yatakta kalkıp da ayakta uyuyanlar var. Hala böyle bir mutsuz olanlar var. Arkadaşlar bizi de üzdüler ama biz de sabah erken kalktık, yol aldık, işimizin başında yerimizi aldık. Yani şimdi laga luga yapmanın gereği yok, anladın mı? Yani radyocusun diyorlar, mutlu sanıyorlar. Boş verin onu, şunu bunu. Bizi de çok üzdüler ama biz yine de kalktık.

Bizi de çok ittiler, biz de düştük ama yine de kalktık. Bizi de harcadılar ama biz yine de bir olduk, birlik olduk, beraber olduk. Aynen. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Vay efendim uykum var, vay efendim uykumu alamadım. Vay efendim canım sıkkın, vay efendim moralim bozuk. Vay efendim derdim var, vay efendim dermanım yok. Ya geçin ya. Geçin arkadaşlar, geçin. Bizi de üzdüler ama biz de erken kalktık, yol aldık. Bizi de üzdüler ama biz de işimizin başında yerimizi aldık arkadaşım ya. Tabii canım ya. Radyocusun diyorlar, mutlu sanıyorlar. Boş verin yani. Şey yapmayın. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Mesela şimdi bulunduğunuz yerlerde güneş doğuyor ya. Hani bize göre bir doğa olayı ya, hani doğal olarak böyle. Hani dünya dönüyor güneşin etrafında falan, ay yıldızlar falan diye. Ya bu matematiği bir tarafa bırakın, fiziği falan bir tarafa bırakın. Hani bütün bu şeyi bir tarafa bırakın. Yani güneş bile doğmak için ne mücadeleler veriyor arkadaşlar ya. Tabii ya. Tabii ya, güneşsin diyorlar, mutlu sanıyorlar ama... Güneşleyip geçmeyin, ne mücadele, ne savaş. Yeri geliyor bazen doğamıyor ya, bazen bulut geliyor önüne geçiyor falan. Tabii canım ya, güneşsin diyorlar, mutlusun ama ya güneşin mücadelesi diye bir manifesto lazım her sabah. Ulan şu güneş bile doğmak için ne mücadele vermiş, biz hala yatıyor muyuz falan diye kendimizi gaza getirmemiz lazım. Tabii canım ya. Tabii ya. Öyle oturduğumuz yerden, aa ne güzel vallahi güneş, ne güzel sen duruyorsun, biz senin etrafında. Yani hani böyle çevresindeki insanlara, aa ne güzel vallahi işin iyi ya, yemin ediyorum. Aa ne güzel vallahi patronsun sen tabii. Aa ne güzel vallahi babanın malı tabii, bir yiyip bir bitiremiyorsun demek yerine. Biraz da realist olmak gerekiyor ya. Gerçekçi olmak gerekiyor. Sabah kakar kakar biraz ne yapıyorsun bilmiyorum ama uyandığında bir gözünü açıyorsun ya, bunun için bir şükür. Yani bunu algılayabiliyorsun ya, bunun için bir şükür. Biri seslerini de duyabiliyorsun ya, bunun için bir şükür. Hani yataktan kalkıp ayaklarını yere basıyorsun ya, bakıyorsun, bunun için bir şükür. Hani o anda oturuyorsun ya, oturma organıyla, bunun için bir şükür. Yani o kadar çok şükredecek şey var ki. Ayağa kalkıyorsun ya, bunun için bir şükür. Hani lavaboya gidiyorsun, ellerini kullanabiliyorsun ya. Bak ellerinle neler yapıyorsun bir düşün. Lavaboya gittiğinde tuvalete gidiyor, pisuvarın önüne böyle gidiyor. Bir düşün, bir düşün bak. Bak bunların hepsi bir şükür. Yüzünü yıkayabiliyorsun, yüzün varsa tabii yani, yüzünü yıkayabiliyorsun. Canım ya, aramızda yüzsüzler de olabilir yani. Bütün bunlar birer nimet. Bak bunlar Rabbimin bize verdiği en büyük nimetlerden. Bir de yancı nimetler var. Telefonunu eline alıyorsun, sanal medyaya giriyorsun, kim ne yazmıyor. Onlar yancı nimet, onlar olmasa da olur. Yancı nimetler. Uyanır uyanmaz telefona bakıyoruz. Gece kim ne yapmış, neredeymiş? Biz uyurken neler olmuş? Kimler mesaj göndermiş? Hiçbirimizin telefonunda da şey yoktur ha. Günaydın Tolga Öztürk. Dün gece hesabınıza 1 milyar dolara havale yapıldı. Öyle. Var aramızda şeyler, aramızda yoktur. Hani bu ülkede yaşayan birkaç tane kara paracı var. Bu ülkede yaşayan haram para meraklısı insanlara geliyor öyle mesajlar. O ayrı. Ama senin benim gibi gariban insanların mesajına, telefonuna öyle tutup da günaydın, hesabınıza bilmem ne kadar para yatırıldı. Günaydın, dün gece siz uyurken bütün borçlarınız ödendi. Günaydın, Adriana Lima sizinle tanışmak üzere. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Günaydın, sizin aileniz bildiğiniz gerçek aileniz değilmiş. Gerçek ailenizden size miras kaldı. Böyle şeyler olmuyor. Günaydın, arabanız aşağıda ısıtılmış bir şekilde sizi bekliyor. Günaydın, dededen kalma arsanızdan petrol fışkırdı. Petrol milyarder oldu. Böyle şeyler yok telefonumda. Böyle şeyler yok. Ama şey var mesela, günaydın Tolga dünyası başladı. Ya. Günaydın, merhaba Tolga ben. Unutmayın bizi de üzdüler. Ama biz yine de erken kalkıp yol aldık. Yine de işimizin başında olduk. Unutmayın, mücadeleye devam.

0: Bu şarkının böyle bitmemiş olması gerekiyor. Ben de farkındayım ama en kısa sürede bir güncelleyeceğiz, bir şey yapacağız.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Benim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Bak bak bak, kaliteli, lezzetli, doyurucu ve ekonomik Yağmur Catering yemekçiliği. Bak bak. Bak bak bak bak bak bak. Bak bak bak sen bak sen bak sen bak bak bak. Aynen aynen. Erken kalkanlar var. Erkenden yollara koyulanlar var. Erken kalkıp yol alanlar var. Ender aramızda. Ender. Tamam diyorum. Doğdu güneşim diyor. Günaydın abi. Hayırlı sabahlar diyor. Ender. Gerçekten mi la kardeş? Günaydın mı la kardeş? Gerçekten mi la kardeş? Bu sabah hayırlı mı la kardeş? Gerçekten mi la kardeş? Aydınlık bir günde miyiz la kardeş? Sahi mi diyorsun la kardeş? Harbiden mi diyorlar? Günaydın mı la? Gerçekten hayırlı mı la sabahlar kardeş? La kardeş. La Ender kardeş. Sahi mi diyorsun kardeş? Güzel günler bizi bekliyor mu la kardeş? Gelecek mi güzel günler? Maviliklere yol açacak mıyız? Bisikletimizi maviliklere sürüyoruz. La kardeş. La kardeş. Günaydın abi, hayırlı sabahlar diyor Ender. Cümletten selamlar diyor Ender. Güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için diyor Ender. Sahi mi la kardeş? Hepimiz için güzel bir gün olacak mı la kardeş? Esam mı diyorsun la kardeş? Bugün bir telefon alacağız mı? Alo, Tolga Öztürk'le mi görüşüyorum? Merhabalar Tolga Bey. Ben avukat falanca filanca. Eminim elimize ulaşan belgelere göre sizin tanımadığınız bir dedenizden size inanılmaz yüklü derecede bir servet kaldı. Gibi bir mesaj gelecek mi la kardeş? Tamam la tamam, mesaj şey beklemiyoruz, para değil. Merhabalar efendim, ben Adriana Lima'nın menajeriyim. Kendisi sizinle tanışmak istiyor, güzel bir hafta sonu tatili. Böyle güzel bir gün olacak mı la kardeş? Olacak mı böyle güzel bir gün? Yakarız geceleri. Tolga Bey merhabalar, biz sizi özel bir bilim kuruluşundan arıyoruz. Bilim kuruluşunda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sizin geçmişinizi silmeye, beyninizi sıfırlamaya geldik. Bugüne kadar yaşadığınız ne varsa hepsini unutacaksınız. Artık yepyeni bir hard disk, yepyeni bir Tolga olacak. Yeni uygulamamızı sizin üzerinize, böyle güzel bir gün olacak. Ender. Bak bu da güzel, bak bir tarafta bir sürü para, bir tarafta güzel kadın ama bence şey de güzel bir tercih ya. Bir sabah uyanıyorsun, sıfırlanıyorsun. Yani birileri senin geçmişiniz olamaz mı? Daha güzel değil mi? Merhaba. Merhaba, hepinize merhaba. Ne yapacağım bilmiyorum, geçmişim senin. Herhalde güzel bir şey yapacağımdır. Ben bunu bir ara yaşıyordum. Gençliğimin ilk yıllarında. Burası neresi? Ben kimim? Yanımdaki kim? Neden çıplağız falan. Ama aynı şey değil. O anlık bir şey. Gece silinmiş. Yani birkaç saat önce silinmiş. Ama bu düşünsenize, geçmişiniz komple siliniyor. Geçmiş yok. Geçmişte tanıdığınız kimse yok. Siz yoksunuz. Yepyeni bir hard disk veriliyor böyle. Ama içinde de bir şey vardır da. Bir çarpım tablosu falan vardır verdikleri hard diskte yani. Böyle bir en azından genel bilgi vardır insanlıkla ilgili, insan tarihiyle ilgili. Düşünsenize. Merhabalar Tolga Bey, bilmem ne bilim kuruluşu adına aramaktayız sizleri. Sizinle bir olay denemek istiyoruz. Sizi buradan alıyoruz, geçmişinizi siliyoruz. Sonra size yepyeni bir geçmiş olmayan gelecek yüklüyoruz efendim. Düşünsenize, sabah uyanıyorsun. Kuşlar, çiçekler, böcekler. Oh!

Düşünsene hiçbir şey hatırlamıyorum. Ender kimdi ya? Mesela Ender o zaman şey, Ender ben senin abinim Tolga'cığım. Sen bana hep abi derdin. Bundan sonra da abi de falan diyebilirim. Yepyeni bir gün, yepyeni bir insanlar. Vay be.

Erken kalkanlar dedik, erken kalkıp yol alanlar dedik, erkenden yollara koyulanlar dedik. Başına. Önce gözünü sonra radyosunu açanlar dedik. Güne Mersin FM radyosunda Tolga dünyasıyla başlayanlar dedik. Öyle sessiz sessiz dinlemek olmaz. Siz de Tolga dünyasına müdahil olun dedik. Tolga dünyasını kimler dinliyor, kimler nereden, kimlerle dinliyor dedik ve yazanlar. Programı dahil olanlar. Fatih Öz radyo başında. Günaydın diyor Fatih Öz. Günaydın reis diyor Fatih Öz. Hayırlı sabahlar diyor Fatih Öz. Bulutlu bir Mersin sabahından günaydın diyor Fatih Öz. Bulutlu bir Mersin sabahının fotoğrafını göndermiş Fatih Öz. Şimdi mesela Fatih Öz'ü tanıyanlar bilenler şey diyor, özeniyorsunuz değil mi? Vay be Fatih'e bak be, koskoca imparatorluk kuymuş be, helal olsun be. Vallahi var ya, para var, huzur var be. Vallahi yemin ediyorum var ya, işin var ya süper ha. Fatih Öz yani yemin ediyorum var ya diyorsun. Oh ne güzel vallahi, evli, mutlu, çocuklu. Boyunda çocuğu var, her sabah okula götürüyor getiriyor. Madeyi okula bırakıyor, Mustafa Efe Üniversite'ye bırakıyor diye. Öyle değil mi Fatih? Her sabah erken kalkıp çocukları bırakıyorsun, mutlu sanıyorlar değil mi? Neler gördüğünü, neler geçirdiğini bilmiyorum. Neler geçirdiğini Fatih'i uzun yıllardır tanırım. Görmüş geçirmiş... Görmüş geçirmiş derken eskilerin tabiri. Eskilerin tabiri. Görmüş geçirmiş bir arkadaşımızdır. Fatih yakından tanırım. Vallahi çok geç... ama elhamdülillah, ama Fatih için burada biz bizeyiz. Aramızda yabancı yok. Bana itiraf edebilirsin. Bizim bir görmüş geçirmiş geçmişimiz var ama bize de az... hayat intikamını bir şekilde alıyor. Hayat bir şekilde intikamını, bak bizim harbiden yaşamış çok şeyimiz var böyle. Aynı kuşağın evlatlarıyız ya. Tamam doğru, bayağı mücadelemiz var. Hakikaten çok şey gördük bak. Yani çok badire atlattık anlamında geçirmek. Yani görmek geçirmek diye bir tane. Yaz abi kokular çıkar ya. Biri düzgün bir adam görünce şey derler. O çok kaliteli bir şey, görmüş geçirmiş bir adam. Böyle derler yani. Ama işte bunun bir de şeyi var, background'u var, kamera arkası, bilinmeyeni var, öncesi var, gerisi var. İşte biz gördük geçirdik ama hani doğru bir yerlerdeyiz. Fatih, ben, işte bizim gibiler. Doğru, bayağı gördük, bayağı yaşadık, bayağı gördük geçirdik ama emin olun hayatta bizi... hayatta bizden intikam, değil mi? Şimdi Fatih'e bir dokunun, vay be Fatih, ne çektim be deyin. Yemin ediyorum var ya, hemen böyle ağlayacak bir omuz var abi, ben neler yaşadım. Bak harbiden diyorum ya Fatih, doğru mu söylenenlerdesin birisi? Ya gerçekten çektin mi sen ya? Baya baya bir sıkıntı yaşadım falan. Direkt bak bari ver. Abi sen neler biliyorsun? Yani bize böyle ağlayacak bir çift omuz verin. Biz oturalım böyle bir, geçmişte neler yaşamışız, neler gelmiş, nelerle mücadele etmişiz, neler görmüş geçirmişiz. Otur, bize verin bir omuzu, 10-15 gün bizi almayın, 10-15 gün bizi alın. Öyle neler yani, daha da detay vermek isterim. Yani hayat bizi çiğnemedi abi, yani çiğnedi, yuttu. Hani şey diyorlar ya, bak Fatih bunu çok duymuştur, oğlum hayat seni var ya çiğner tükürür diyorlar ya. Lan keşke bizi tükürse, çiğnedi, sindirdi. Fatih'in hoşuna gitti. Fatih'in hoşuna gitti, anlat diyor. Fatih'cim senin omuzların yeterince geniş mi? Kafamı koyayım mı omuzuna? Olayın sonu farklı bir şey gitmesin. Hayır, ondan sonra yeni bir şey daha yüklenmesin. Tolgacığım, nur topu gibi bir derdin daha oldu. Nedir? Bundan sonra Fatih ile seni sevgili sanacaklar. Fatih Öz.

Ana Muhammed. Yağmur Catering yemekçiliğin nöbetçi radyo dinleyicisi. Yağmur yemekçilikten bugün teftiş görevi Muhammed'e verilmiş. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey, hayırlı işlerin olsun diye. Sana da günaydın, inşallah aydınlık bir gün olur. Sana da hayırlı sabahlar, inşallah hayırlı bir sabah olur. Sizlere de hayırlı işler, inşallah hayırlı işler olur. Yağmur yemekçiliğin Muhammed'i.

yağmur yemekçiliğin Muhammed'inin nezdinde, yağmur yemekçiliğin Ömer'ine, ustalarına, kalfalarına, çıraklarına, emekçilerine ve hepsinin önemlisi kurucusu ve isim babası Cumali Usta'ya ve ekibine günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler bol arkadaşlar. 5, 10, 20, 25 falan değil. 30 yılı aşkın süredir mesleğinin zirvesinde Cumali Usta ve ekibi yağmur yemekçilikte hizmetinizde.

Mahmut abi radyo başındaymış. Namıdeğer Mahmut hocamız, efsane hakem Mahmut Altınbakır radyo başındaymış. Vay be. İşte diyorum, doğdu güneşim. Selam Tolga, iyi yayınlar diyor Mahmut Hoca. Mahmut Altınbakır, hayırlı sezonlar, harikasın diyor. Ekip olarak başarılar dileriz, Mersin'den sevgiler diyor. Mahmut Hocamız ya, efsane Mahmut Hocamız ya. Canımız ciğerimiz ya, başımızın tacı ya. Meder iftarımız ya, bakış, spor adamı ya. Efsane hakem Mahmut Altınbakır, sahalarda olmasa da sahnelerde. Elinde düdük olmasa da elinde mikrofon, önünde kamerayla spora gönül vermeye devam ediyor. Biraz da kendimize çalışalım ya. İçel TV ve Sun TV spor yorumcularından baş spor yorumcusu Mahmut Altınbakır. Mahmut abi, yalnız benim cahilliğimi mazur gör abi. Ben biliyorsun uzun süredir şirketten uzağım. Konuya çok vakıf değilim. Abi neydi sizin? Sizin neydi? Spor şeyi miydi? Neydi adı? Mahmut Hoca ve arkadaşları mıydı? Mahmut Hoca'nın tekkesi miydi? Neydi sizin? Hatırlar gibiyim bir isim ama başka bir isim söyleyeyim. Neydi sizin program? Her salı mıydı abi? Sun TV'de miydi abi? Neydi? Mahmut Hocam, valla cahilliğim mazur. Şimdi şey diyebilirsin veya şey diyebilirler. Ya Tolga'cığım, kendi radyonda, televizyonda olup bitenden haberin yok. Ya ki, yani boş verin kendi radyo televizyonumuzu. Televizyonumuzda hangi program olmadığını, etrafımızda neler döndüğünü haberimiz yok ki bundan haberimiz olsun. Şöyle bir düşünün bakayım, neler var yani. Tabii canım ya, dünyadan bir haber olduğumuz o kadar çok şey var ki. Haberimiz olmayan o kadar çok şey var ki. Yanıldığımız, aldandığımız o kadar çok şey var ki. Yani bu konuyu da bilmiyorsak da olsun yani. Neydi? Ön liberoymuş. Ön libero spor programı. Evet evet. Mahmut Altınbakır ve ekibiyle ön libero her salı 18.30'da Sun TV ve İçel TV ekranlarında. O güzel gözlerine dayamam. Spora dair her şey. Mersin sporu, Türkiye sporu ve dünya sporu. Her salı 18.30'da Mahmut Altınbakır yönetimiyle ön libero'da. Mersin İdman Yurdu'nun durumu ne olacak? Fenerbahçe bu sezon ne yapacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne edecek? Tüm bu soruların merakı, cevabı... Her salı 18.30'da Sun TV, İçel TV ekranlarında Mahmut Altınbakır'ın sunumuyla ön libero programında. Benzin ne kadar olacak? Altın ne kadar düşecek? Önümüzdeki seçimlerde kim seçilecek? Bunlar...

0: dediğim gibi. Dediğim gibi ya. Bizi de çok üzdüler ama biz de her sabah kalktık, işimizin başında yerimizi aldık arkadaşlar. Radyocusun diyorlar, mutlu sanıyor. Hadi o zaman siz de. Dökülün bakayım, dökülün. 0546 977 84 32. Tolga Dünyası WhatsApp numarası. Instagram'dan da olabilir. Bak daha geniş bir yelpaze. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşelim, mesajlaşalım. Ama şimdi bir mola verelim. Çayımızı alalım. Sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım kimler dökülecek. Instagram Radyocu Tolga.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Yani birçok yeteneğim var ama yeteneklerimden bir tanesi daha olsun, ne olsun diye sorsaydınız eğer, böyle bir yeteneğim olsun isterdim. Yani böyle şarkıya çüf çiki çüf çiki çüf çiki yapıyorlar ya, öyle bir yeteneğimin olmasını isterdim. Öyle bir yeteneğim yok. Ha bir de reklam bittikten sonra zamanında şu koltuğa oturmayı çok isterdim. Dinleyicime sessizlikle baş başa bırakmak istemezdim ya. Şimdi bunun cevabını kim verir bilmiyorum. Reklamdan sonra kaç saniye bir sessizlik oldu? Reklamdan sonra kaç saniye beklemek durumunda kaldınız? Reklamdan sonra ne kadar bir kesintiyle karşı karşıya kaldınız?
1: Gümüş kemer bele.
0: Oldu mu bir 10-15 saniye olmamıştır diye tahmin ediyorum ya.
1: İnan her şey.
0: Kısa sürmüştür diye tahmin ediyorum ya. Ya o kadar değildir herhalde ya.
1: Altın kemer bele.
0: Azıcıktır herhalde ya.
1: Sevdiğin.
0: Vallahi bak yani keşke öyle bir yeteneğim olsa reklamlarda mesela. Reklam molası verdiğimde. Hani şuradan kalkmak yerine sabırla beklesem değil mi? Hani gidip çay almakmış, ihtiyaç gidermekmiş yapmasam değil mi? Bir öyle bir yeteneğim olsa, bir de çüp çiki çüp çiki çüp. Canlarım benim. Ben biliyorum ama dinleyici sabırla bekledi ya, dediler ya. Tolga kesin şu anda dediler çayını alıyordur. Tolga kesin çayını alıp gelecek.

Yani şimdi sabah sabah radyonuzu açtınız. Radyoda bir program, programda bir programcı, programda bir şarkı. Dottik dottik. Şimdi bunu sorgulamakla falan uğraşmayın. Yani etrafınızda sorgulayacağınız o kadar çok şey varken, hani radyoda çalan şarkının ne anlama geldiğiyle uğraşmayın abi.

dottik. Hani nedir ne değildir bilmiyorum ama herhalde çok da önemli bir şey değildir. Ya dottik böyle minnoş minnoş macera.

Bu arada reklam dönüşü bir kesinti oldu. Ne kadar olduğunu merak ettik. Ender sağ olsun cevaplamış. Ender takip ediyor ya. Yaklaşık 4-5 saniye. Tamam, doğru, evet. Tam demek ki böyle çayın suyunu koyuyormuşum o esnada. O esnada şey olmuş yani. Sevgili Ender'i Tolga Dünyası program temsilcisi genel müdür başkanı yapıyor. Bundan sonra karşılaşsın insanlara şey diyebilirsin. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tolga Dünyası dinleyici temsilcisi başkanlı genel müdür vekil şeyiyim ben.

0: Dik dotik koşarsın, okula yetişirsin. Dotik dotik dotiksin, sen dotiksin, dotiksin. Cumali ustamız da teşrif etmiş. Cumali Kırmaz. Günaydın kral. Hayırlı yayınlar diyor Cumali usta.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Cumali usta deyip geçmeyin ha. Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış bir adam da. Böyle iki tane adam var yeryüzünde. Bunlardan bir tanesi Tolga. Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış. Yani 30 yıla yakın süredir mikrofonlarda huzurlarınızda, hizmetinizde olan. Tabii canım ya, kamu hizmeti yapan, amme hizmeti yapan. Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla her sebe erken kalkıp olan bir adam. Tolga Öztürk. Bir diğeri de Cumali Kırmaz. Namı değer Cumali Usta. O da ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış ha. Tolga ile arasında bir fark var. Tolga 30 yıla yakın süredir mikrofonlarda hizmetinizde. Ama Cumali Usta'nın mütevelliti biraz daha fazla olduğu için, biraz daha böyle Tolga'dan birkaç adım önde olduğu için 30 yılı aşkın süredir hizmetinizde. Tabii canım ya, 1995'ten günümüze 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi. Tabii ya. Adam usta, adam aşçı, adam aşçı başı, adam işveren, adam halka hizmet ediyor. Tabii canım ya, maliyetine satışlar fabrikadan halka, mutfaktan halka. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Dünyanın en ünlü ekonomi uzmanları, hesap uzmanları da bu işin içinden çıkamazlar. Dünyanın en eski ustaları, esnafları da bu hesabı yapamazlar. Nasıl oluyor, nasıl ediyor, düşündüler, taşındılar, işin içinden çıkamazlar. Ben size hesabın kolayını söyleyeyim. Adam diyor ki 300 lira satıp 100 lira kazanacağım ama 200 lira satayım 5 lira kazanmasam da olur diyor yani. Düşünsene bak, hesaba bak. Yani diyor ki ben de bilirdim 400 liraya satıp 200 lira kar etmeyi. Ama diyor yok diyor, biz diyor azın bereketine talibiz diyor.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ya dostları, arkadaşları, esnaf dostları falan diyor olmaz, yapamazsın diyor, yaparım diyor. Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemeği 200 liraya veririm diyor. Millet diyor ya yapma etme, deli misin diyor, yaparım diyor. Bir de diyor iş yerlerine servis yapıyoruz.

0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Cumali Usta diyor benimle uğraşmayın diyor. Aynen. Ben diyor para kazanmasam da insan kazanayım. İnsanların boğazından ekonomik bir şeyler geçsin ya diyor. 200 lira. 200 lira ya. Yani hesap kitap yapıp da lan nasıl oluyor falan diye düşünüyorsanız düşünmeyin abi. Çok düşündü insanlar. Düşünenler kafayı yedi. Bırakın siz oluruna bırakın. Siz sadece tadını çıkarın ya. Gidin Yağmur Yemekçiler. Ustam bana oradan bir ana yemek, bir pilav, bir de salata. Bir de yanında limon ver ekmek getir deyin. Yiyin babacığım siz. Siz kendi lokmanıza vurun abi. Boş verin. Çıkışta da 200 lirayı bırakın çıkın. Ne yapacaksın sen? Kazanıyor mu kazanmıyor mu? Zarar mı ediyor? İflas mı edecek? Batacak mı? Bırak boş verin. Cumali Usta iflas etmeden batmadan önce siz de gidin yiyin abi yani. Tabii canım ya siz tadını çıkarın boş batarsa batar bize ne yani.
0: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Ya nasıl oluyor arkadaş ya, yani ana yemek pilav salata limon biber ekmek bir de servisle nasıl 200 lira oluyor ya diye merak ediyorsan ara sor öğren ara. Ara sor öğren ara.
0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Arayın. Tamam bak arayın hemen gelin bağlantı yapsınlar. Sizin de işlerinizin yemeğini getirsinler. Her gün 50 kişilik yemek getirsinler. Ödemenizini aylık yapın böyle. Sonra deyin ya usta sen nasıl oluyor böyle falan diye. Sonra önce bir bağlantıyı yapın sonra Allah Allah. Sonra öğrenirsin.
2: Bulguru kaynatırlar. Yavrum bulguru kaynatırlar.

Ender'i bilenler biliyor, bilmeyenler için hatırlatayım. Programı yakından takip eden, interaktif bir şekilde müdahil olan sevgili, değerli bir kardeşimiz. Sevdiğimiz bir kardeşimiz sevgili Ender, programa hem dinler hem de müdahil olur. Biz de mesajlarını paylaşırız. Az önce dedik ya, neler gördün, neler göreceksin diye. Hayırlısı be abi, Allah gördüğümüzden geri koymasın demiş Ender. Ben de onu diyorum. Ben de onu diyorum. Amin, Allah gördüğümüzden geri koymasın ama kardeş, daha emin ol, görmediğimiz daha neler var. Yani doğrudur, bizim de bir görmüş geçirmiş geçmişimiz var ama daha dur, neler göreceğiz, neler geçir... daha dur daha, sen yolun başındasın. Daha yolun baş... Kendimi Ramiz dayı gibi hissettim evlat. Daha neler göreceksin, daha neler geçeceksin. Neler neler çekeceksin daha. Evlat. Bu arada son mesaj son dakikaya gitti diyor. Abi bir gün Cumali abi sesli mesaj gönderip ulusa sesleniş

oluşması yapsa olmaz mı diyor. Bilmem, soralım kendisine. Cumali Usta, yoğun istek var. Sesli mesaj diyorlar, göndersin diyorlar, ulusa seslensin diyorlar. Tabii tabii, adaylığını açıklasın diyorlar. 200 liraya yemek satan birisi ülkeyi yönetebilir bence. Dinleyicilere sesli selam göndersem mesela, ona da selamlar, hayırlı işler olsun diyor Ender. Bir de bilmediğim için soruyorum, bu işler nasıl oluyor diyor. Televizyonda dinlediğimiz radyolar nasıl yayın yapıyor? Zahmetli bir durum mu diyor. Mersin'de mesela, Mersin'de mesela uydudan dinleyebilir miyiz bir gün diyor. Dinlersin abi. Abi Ender'cim, söylediğin şeyler o kadar basit şeyler ki, hele bizim gibi teknolojiyi aşmış, teknolojik birçok imkanı olanlar. Yani mesela şu an bu program televizyonda, İçer TV'de olabilir, tamam mı? Ben İçer TV'de bile kamera karşısında konuşurken onun ses çıkışı radyodan gelebilir. Bu birincisi. Basit yani. Bir kabloya bakar her şey. Diğeri uydudan Mersin'i dinleme konusu. O da basit. O da birazcık dolara bakar. Benjamin'e bakar. Birazcık euroya bakar. Birazcık böyle kara para aklamaya, bir şeye bakar. O da paraya bakar kardeş. Yani istiyorsan TC kimlik numaranı gönder, faturayı sana ibraz edelim. Bundan sonra Tolga Dünyası'nı uyutta dinle yani. O da kolay işler bunlar Ender. Bunlar da biz sana soruyor muyuz ya Ender, bu uçaklar nasıl uçuyor? Bu uçaklar nasıl böyle dengede kalıyor? Türbülansa girince nasıl sallanıyor diye. Biz sana soruyor muyuz Ender'cim, uçağı kullanırken sevgili yolcular hepiniz uçağın. Bunu nasıl yapıyorsunuz diye biz sana soruyor muyuz ya? Ender'cim biz sana soruyor muyuz, uçağı nasıl kaldırıyorsun, nasıl indiriyorsun? Uçakta yaşadığın en büyük macera neydi diye soruyor. Biz sana soruyor muyuz, uçağın içinde yer çekimi var mı? Nasıl oluyor o? Sana soruyor muyuz kardeş? Bu arada dün Hacı abisiyle tanışmıştı Ender. Hacı abi Liparis 5 yönetiminden. Ender bugün de boş durmuyor. En sevdiğim Hacı abime de selamlar diyor. Böyle böyle işte Ender. Böyle böyle yaza kadar böyle böyle işlemeye devam et. Şunun şurasında 8-9 ay kaldı. Haziran, Temmuz, Ağustos ayında Liparis 5'tesin baba. Böyle böyle devam et. Yazın var ya full kızgın kumlardan serin sular. Yazın var ya full böyle havuz başı limonata kaydırak baba. Oo.

0: Lan arkadaş var ya, zift gibi çay almışım, acayip demli. Kafa yaptı değil mi? Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-84-32. Bu numarayı kaydet, direkt mesajla ulaş bana. Bak ulaşanlar ne güzel karlı çıkıyor. Okuyoruz burada, biz bizeyiz. 0546-977-84-32. Numarayı kaydet, WhatsApp'tan mesaj gönder. Numarayı kaydedemediysen Instagram radyocu Tolga gönder gelsin. Instagram radyocu Tolga takip et, direkt mesajını yolla. Bir mola vereyim, şöyle güzel açık bir çay alayım, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Aman aman aman Elmalı. Elmalı da Elmalı. Ya bazen böyle şarkılar, türküler falan güzel geliyor. Bazı böyle şarkı türkü sevenler, yani özellikle radyoyu bir şeyler dinlemek için dinleyen dinleyici şey diyebiliyor. Ya Tolga biraz az konuş da biraz şarkı dinleyelim falan diyenler oluyor. Aslında doğru. Yani genel anlamda insanlar radyoyu müzik kutusu, sadece şarkı dinlenebilen bir mecra olarak biliyorlar ama Tolga dünyasını takip edenler, Tolga dünyasını triyaki olanlar biliyorlar ki şarkılar kısmen oluyor. Ama burada ön plana çıkan sadece şarkılar değil, aynı zamanda Tolga dünyası ve ekibi. Yani ekipten kastım siz. Tolga dünyasına müdahil olanlar, mesaj gönderenler, mesajlarıyla programa katılanlar. Ben bu dertte, yani anlayacağınız ben bu dertte, arada onlara da böyle bir bakmak gerekiyor. Mesela kim var? Mecit Yalçın var. Mecit Yalçın. Gülen de yar, gülen de. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diyor Mecit Yalçın. Yeryüzüme. Bizim Mecit Yalçın ya. Önceleri daha sık mesaj gönderen Mecit Yalçın. Aklını hatta baş. Bir ara böyle şehirler arası yolculuğa falan çıkan Mecit. Yalçın Mecit. Evet, kendisi değil ama eşi Gülnarlı olduğu için Gülnarlıların eniştesi olan Mecit Yalçın. Orion su arıtma sistemlerinden, Ak su arıtmadan Mecit Yalçın. Bizim Mecit ya, bizim Mecit Yalçın. Günaydın kardeşim demiş. İyi yayınlar demiş, göndermiş mesajını. Mecit'cim, Fatih de bir saat önce mesajını göndermiş. Bulutlu bir Mersin sabahı demiş. Çocuklarını okula bırakmak için yola koyulmuş. Bak, çocuklarını okula bırakmıştır muhtemelen. Muhtemelen çocuklarını okula bırakmıştır ve muhtemelen iş yerine doğru geçiyordur. Bak, benden duymuş olma. Ayık ola Mecit. Hep tetik, hep tetik. Ve Mehmet Kaya radyo başında. Biliyorsunuz mu Mehmet Kaya'yı? Direksiyon eğitmeni, direksiyon öğretmeni Mehmet Kaya. Güvenli sürüş hocası Mehmet Kaya. Günaydın güzel Mersin'den herkese diyor Mehmet Kaya. Sana da günaydın Mehmet Kaya. Aklını baştan aldım. Güzel ülkem, canım Türkiye'm ve Türkiye'mizin başkenti Ankara'dan, Anakara'dan, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imize, güzel Mersin'imizin güzel insanlarına bir kere daha günaydın. Güzel Mersin'den günaydın diyor Mehmet Kaya herkese. Güne Tolga dünyasıyla başlıyoruz her zamanki gibi diyor Mehmet Kaya, her zamanki gibi. Yani sabah erken kalkıp yol aldığımızda, erkenden yola koyulduğumuzda, direksiyon başında oturduğumuzda hemen diyor radyomuzu Mersin FM'e açıyoruz, Tolga'yı dinliyoruz. Gün içerisinde direksiyon eğitimi verirken, gün içerisinde direksiyon eğitmenliği yaparken de devam ediyoruz. Mehmet Kaya.

Öldüm, Mehmet Kaya sürücü kursları. Kalite tesadüf değildir. Mehmet Kaya. Mehmet Kaya var ya, bireysel bir şey yapsa, hani böyle sürücü kursu, sürücü eğitmenliği anlamında, inanılmaz destek oluruz burada. İnanılmaz. Hatta şey bile diyebiliriz. Heyecan Mehmet Kaya'da falan. Başarı Mehmet Kaya'da. Mehmet Kaya. Yeni yeni öğrencilere bugün yine direksiyon eğitimi verecek. Onların sürücü belgesi almasında yardımcı olacak. Sonra onları da şoför diye sahaya sürecek. Hadi bakalım.

Dalga dünyasına müdahil olanlardan, mesaj yollayanlardan Şeymuz Durdi var. Şeymuz Durdi, günaydın aga, iyi yayınlar yazmış, göndermiş. Şeymuz Durdi de erken kalkıp yol alanlardan, Tolga dünyasını dinleyip de mesaj yollayanlardan. Günaydın aga yazmış göndermiş Şeymuz Durdi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Selamun aleyküm, ben Barış Tolga abi, biz de seni dinliyoruz diyor. Ve aleyne ve aleyküm selam Barış kardeşi. Erken kalkıp yol alan Barış. Güne Mersin'de Tolga dünyasıyla başlayan Barış. Ve aleyne ve aleyküm selam. Merhaba Tolga abi, nereler? Tabii şimdi sezon finalinin ikinci haftası ya. O demek ki bu iki hafta içerisinde, daha doğrusu ikinci haftanın ikinci günü. Yani canlı olan hafta içi 9 oluyor aslında bugünle. Hani gün olarak da 10 gün falan oluyor. Onur, ben buralardayım. Sen nerelerdesin kardeş? Bak, Ender gibi yakından takip edeydin, İlk günün sabahı sen de müdahil olurdun yani. Emir radyo başında. Emir. Günaydın abi, yoldayım, seni dinliyorum diyor. Emir. Sana da günaydın Emir. Sana da hayırlı sabahlar Emir. Senin sabah şevlerin hayır olsun inşallah Emir. Hayırlı sabahlar Tolga abi diyor Hilmi. Abi ben ve arabadakiler seni dinliyoruz diye bir selam yollar mısın diyor. Sevgili Hilmi ve arabadakileri yazmış. Arabasında Ferhat varmış, Kemal varmış, Hakan varmış. Bu dörtlüye o zaman batağa mı gidiyorsunuz lan? Okey'e mi gidiyorsunuz lan? Hakan, Kemal, Ferhat, Hilmi. Nereye gidiyorsunuz böyle? İşe mi gidiyorsunuz lan? Bir arabaya doluşmuşsunuz hep beraber.

yine radyomu açtım yine sen ya diyor. Erdem vallahi mı lan? Oğlum bu bahsettiğin yani gün anlamında mı, hani böyle geçen hafta da vardı? Mesela yıl anlamında mı, geçen yılda vardı? Ya da şey mi acaba Erdem? Yani 10 sene önce de vardın. Mesela ben o zamanlar liseye gidiyordum, yine sen vardın. Üniversiteye gittim, yine sen vardın. Mezun oldum, yine sen varsın. Abi işe girdim, yine sen. Evlendim, yine sen mi diyorsun acaba? Yine radyo, yine sen. Üzgünüm. Daha uzun bir süre buralarda olmaya niyetim var. Ne yaparsın kardeş? Parası güzel biliyor musun yani? Hayır, ne yapacağım bu saatten sonra? Hayır, başka ne yapacağım? Onu merak ediyorum. Elimden gelen bu yani. Başka ne? Gidip de kasap dükkanı mı açayım? Kasap ne yapayım? Ciğerci açıp da ciğerci Tolga mı olayım? Ne yapayım ya? Ender'in hemen mesajdan devam edelim. Yağmur yemekçiliğe atıf yapmış. Bugün kuru fasulye, biber dolma, patlıcan güveç, fırın tavuk but, kasap köfte, tavuk kavurma mı yiyoruz abi diyor. Yok yok, sayacağım. Ender diyor ki bugün ne pişirsem acaba diyenlerin mutlaka takip etmesi gereken listelerden biri olur sanki diyor. Olur kendisi diyor. Tamam, birazdan o zaman yağmur yemekçiliğin menüsünü, 200 liraya yiyeceğiniz menüyü sizlerle paylaşayım. 200 liraya ne yenebilir?

Onlar da dinliyor, şunlar da dinliyor, bunlar da dinliyor. Geldim. Ama tüm bu dinleyen arasından anam da dinliyor, anam da dinliyor. Geldim. Anam anam, garip anam, cefakar anam, fedakar anam da dinliyor. Anamın artık bir balkonu var, anamın artık bir komşusu var, bir yoldaşı var, bir aretli.

0: anam teknolojiye çok yakın olmayan, anam teknolojinin çok uzağında birisi. Hani birçoğumuzun anası biridir. Hani telefonda sadece açıp kapamayı bilen, çok fazla teknolojiye meraklı olmayan, çok fazla teknolojiyi takip etmeyen birisidir. Ama şimdi bir mesaj gelmiş. Muhtemelen Haritli Sunu abla yazmıştır mesajı muhtemelen. Günaydın, balkonda kahvaltıda seni zevkle dinliyoruz. Kolay gelsin demiş annem. Annemin telefonundan gelen. Ama muhtemelen Sunu ablanın yazdığı, kahvaltı yapıyoruz dediklerine göre muhtemelen tabii şimdi Sunu abla da erken kalkıyor, torunu okula gönderiyor. Dolayısıyla oradan da anne derken kalkar, anneye geçiyor demek ki işte. Ne güzel ya. Şu dünyada insanın bir yoldaşının olması, bir kardeşinin olması, bir dostunun olması, aretliğinin olması ne güzelmiş. Aman da şimdi var ya, benimle gurur duyuyordur ha. Ben doğurdum bunu, bunu ben doğurdum diyordur. Ben doğurdum bunu diyordur yani. Peki şimdi siz balkonda dinliyorsanız mahallede dinliyordur yani. Şimdi balkonda dinlerken mahallede diyordur. Ne oluyor orada ya? Ne anlatıyor bu adam falan diyenler. Annem oradan sus konuşma benim o. Peki günaydınlar olsun o zaman ya. Anneme, anam anam, garip anam, cefakar anam, fedakar anam, canım anama da. Sunu ablaya da günaydınlar olsun. Balkonda dinleyenler, mutfakta dinleyenler günaydın. Sizlere de hayırlı sabahlar olsun. Sunu abla. İyi ya, en azından gözümüz arkada değil ya. Balkonda dinleyenler günaydın. Sevdiğimi tam severler. Şimdi Yağmur Yemekçiliğin bugünkü menüsünü merak etmişti Ender ve devam eden takibi şey yapanlar vardır, merak edenler. Ne var Yağmur Yemekçilik'te? Bakın size şu kadarını söyleyeyim, şu önemli bak.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet ya, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Peki bugün hangi 3 çeşit yemeği 200 liraya yiyebilirsiniz? Bakınız bugün ekşili misket köfte varmış Yağmur Yemekçilik'te. Tavuk kavurma varmış, patlıcan güveç varmış. Kasap köfte varmış, biber dolma varmış. Fırın tavuk but varmış, kuru fasulye varmış. Lan Ender bildi lan bunları. Oğlum sen nereden biliyorsun bunları? Ender. Oğlum biz seni Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda pilot biliyorduk. Sen ne? Aşçılığa mı merak saldın? Oğlum yoksa sizin uçakların yemeklerinde mi Yağmur Yemekçilik'te? Hadi bir menü yapalım, menü yapalım. Yağmur Yemekçilik'te. Kasap köfte, yanında meyhane pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeği ile birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Olaydım, Ankara'lı olaydım. Yağmur Catering Yemekçilik'te biber dolma, yanında mercimek çorbası, yanında salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te ekşili misket köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yani bu lezzetlerin yakınınızda çarşı merkezinde olmasını çok isterdim ama bu tür üretim sanayide yapılabiliyor. Tırmız sanayide yapılabiliyor.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Tırmız PTT yanında hizmetinizde.
0: Ama merak etmeyin, bu güzellikler oralarda yapılıyor ama adresinize de gelebiliyor. Adresinize hizmet yapılabiliyor. Adresinize kadar gönderilebiliyor. İş yerlerinize tabildot usulü servis yapılabiliyor. Bunun için bir numara veriyorum, not edin.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Hemen arayın. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Yazın oradan, Cumali Usta ile görüşeceğiz deyin. İrtibat kurun, bağlantı kurun, anlaşma yapın. Bundan sonra siz de yemek sorununu dert etmeyin ya. Getirsinler her gün size. Güvenilir, ekonomik, lezzetli Yağmur Yemekçilik.

Ender dedi ki yakından takip ediyor diye. Sadece kendi takip etmiyor. Aileye de aşılamış. Yenge hanım da dinliyormuş. Hanımı da dinliyormuş. Abi hanım sordu şimdi. Geçen sezon takip eden Melek hanım falan vardı. Niye yazmıyorlar diye sormuş hanım yenge. Vallahi Ender'im Melek'i sana sormak lazım. Kardeş en son siz buluştuydunuz. En son siz görüştüydünüz. En son abi görüşmeye gidiyorum dediydin. Beni davet edin dediydin. En son siz takılıyordunuz. En son siz bir hafta sonu bir tatile bir şeyler... Sana sormak lazım. En son sen görüşeceğiz dediydin. En son biz kaynaşacağız dediydin. En son bir yakınlaşmıştınız, bir kaynaşmıştınız. Biz nefes nefese bir şey... Ender'cim ben de sana soracaktım. Ne oldu la kıza? Yani kız yıllardır radyo programını takip ede ede aradığı buldum deyip de bizi takip etmekten bıktı mı acaba? Olabilir mi acaba? Tolga dünyasını dinleyerekten mükafatını aldı. Rahatına mı baktı acaba? Olabilir mi acaba? Ender. Yani bilmiyorum nerede olduğunu ama hanım yengeye selamımı ilet. Böyledir o. Batar çıkar. Şimdi bir senaryo üzerinde çalışıyordur. Şimdi senaryodan döndükten sonrasında ya bir hastalığı vardır ama bunları ciddiye alıp da geçmiş olsun demeyin. Ya bir hastalığı vardır ya bir hastanede yatmıştır, yatıyordur. Ya ölümden dönmüştür, ya piyangodan para çıkmıştır, ya başka bir yere gitmiştir. Ya bunu zorla evlendirmişlerdir, ya evlenip ayrılmıştır. Bir senaryo yazıyordur, anladın mı? Yani yarın bir gün öğrenir. Bak bunu bir tarafa yaz Ender. Bak yarın piyasaya çıkacak Melek. Şu anda bunlar duyduğunu sanmıyorum. Yarın bir gün piyasaya çıkacak diyecek ki... Tolga'cığım ölümden döndüm. 8 ameliyat geçirdim. 9 organ nakli yapıldı. Şu anda çok da iyisi falan gibisinden. Bunların hepsi dikkat çekme. Sen bilirsin bunları lan. Sana yapacak. Tolga'cığım hiç iyi değilim. Benim elimi tutacak sıcak bir ele ihtiyaç varmış deyip seni... Elleri uçak tutan birisinin elimi tutması gerekiyormuş. Uçak uçurabilen birisinin bana yakınlaşması gerekiyormuş.

artık biliyorsunuz değil mi? Tolga Dünyası efsaneleşen bir radyo programı. Yani aramızda 2005 sonrası doğanlar, 2000 sonrası doğanlar falan filan var. Ama Tolga Dünyası çok uzun yıllardır hayatınızda. Ve günümüz teknolojisi, günümüz irtibatı artık Instagram'dan ilerliyor. Günün 24 saati. Instagram'dan radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Büyük bir aileyiz, ailemiz her geçen gün büyüyor. Siz de buna katılabilirsiniz. Instagram'dan radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz, takibinize takip edebiliriz. Bir şekilde böyle çığ gibi büyüyor.

0: ver.
1: Hayat çok zor, dünya çok acımasız. Bu acımasız ve zor hayatta dilerim ki her şey gönlümüzce olur. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
2: Ay Tolga, harikasın ya.
3: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Burada, burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.

0: böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
10: Tolga Dünyası.
0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Lay lay lay. Şimdi eğer ki bir sabah programcısıysanız, sabahleyin programı yeni açıyorsanız, bir şeyler söylemeden öncesinde, her şeyin öncesinde söylemeniz gereken tek şey şudur.

Bunun değişik versiyonlarını da yapabilirsiniz. Mesela şey de diyebilirsiniz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Evet. Ya öncelikle bir dinleyiciyi selamlama. Yani şimdi bunun değişik versiyonları var. Bunların versiyonlarından bir tanesi şey mesela. Sesimizi şu an duyan herkese, her alana, şu anda bize kulak veren herkese günaydın diyebilirsin. 7'den 77'ye herkese günaydın diyebilirsin. Mesela benim pelesengim şey, erken kalkıp yol alan güne Mersin FM'de Tolga dünyasıyla başlayanların alayına günaydın. Günaydın. Program Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizden yayınlıyoruz ve Mersin'imizin komşu illeri de dinliyorlar efendim. Yani toparlayacak olursak şu anda bizi radyoları başında dinleyen onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce dinleyici olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imize. Bak, Mersin'imizin her alanını sayabilirim avucumun içi gibi ama genel noktalara temas etmek isterim. Öncelikle Adana ile aramızda kalan Mersin'imizin ilçesinden bahsederim. Tarsus'umuz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Tarsus'umuzdan dinleyenlere günaydın. Tarsus'tan sesimize kulak verenlere günaydın. Günaydın Tarsus. Hayırlı sabahlar Tarsus. Tarsus'a yakın bir ilçemiz daha var. Her ne kadar Tarsus'un gölgesinde kalsa da, her ne kadar Tarsus'un mahallesiymiş gibi düşünülse de aslında başlı başına, tek başına bir ilçe, Çamlıya'dan bahsediyorum. Evet, güzide bir ilçemiz, serin bir ilçemiz, güzel bir ilçemiz. Yani Mersin'in yaylalarının arasındaki lider bir ilçemiz, mükemmel bir ilçemiz. Çamlı Yayla. Mersin'imizin Tarsus'a yakın ilçesi Çamlı Yayla'ya da günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. O zaman madem Adana, Mersin...

O zaman Mersin Antalya arasında kalan ilçelerimiz var. Anamur. Muzuyla muşur, meşhur Anamur. Anamur'un muzu ülkemizde ve dünyada meşhurdur. O zaman Anamur'umuza da günaydın. Aynı zamanda çileğinin de meşhur olduğu söylenir ama ben çilek konusunda Silifke'yi biraz daha taraflı diyorum yani. Hemen Anamur'un yanındaki ilçemiz Bozyazı'ya da günaydın. Bunların hepsi Mersin'in ilçeleri. Biraz böyle bu tarafa doğru, Antalya'dan Mersin'e doğru gelirken Anamur ve Bozyazı'dan sonraki ilçemiz Aydınca'ya da günaydın. Aydınca şirin bir balıkçı kasabası da diyebilirim. Aydıncık'tan hemen gelmeye devam edecek olursak Antalya'dan Mersin'e gelen birinin göreceği ilçelerin arasında Gülnar'ımıza da günaydın. Gülnar'ımızın hem deniz kenarında güney cephede hem de dağ kenarında kuzey cephede sınırları var, yani mahalleleri var. Gülnar'ımız ve Mersin'de değil, Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir Gülnar'lı mutlaka vardır. Mersin'imizin Gülnar'ına da günaydın. Gülnar'a bir komşu, sınır komşusu olan bir ilçemiz var, Mut. Mut da kayısısıyla ünlüdür ha. Malatya'ya rakip yani. Tabii canım. Mut'umuza da günaydın. Mut. Tabii canım Mut. Hayırlı sabahlar Mutlar. Mutlu insanlar ya. Yani. Biraz daha geldiğiniz zaman Silifke'ye de günaydın. Hani şey var ya, Silifke'nin yoğurdu, seni kimlere doğurdu, seni dokturan ana. Silifke ve Silifkelilere de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Biraz daha geliyoruz Silifke'den buraya. Bu arada Mersin'in tarihi ünlü yeri Kız Kalesi de Erdemli ilçesine bağlıdır. Erdemli var Silifke'den yaklaştığımızda. Erdemli'den buraya doğru gelirken aslına bakarsanız daha öncesinde çok ilçe vardı. Yani belediyeyle yönetilen. İşte Kargıpınarı vardı, Arpaç Bahşiş vardı, Tömük vardı, Tece vardı, Çeşmeli, Davultepe. Bunların bir kısmı Erdemli'ye, bir kısmı Mezitli'ye bağlandı. Erdemli merkeze yakın, en yakın ilçelerden bir tanesi. Hemen yaklaştığımız zaman merkez ilçelerimizden Mezitli, merkez ilçelerimizden Yenişehir, merkez ilçelerimizden Toroslar ve Akdeniz, tam 13 ilçesiyle Mersin'imizin alayına günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın, sabah şehirleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar, günaydın Mersin. Hepsini

0: Cem Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet. Hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik yemekleri bizlere sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, iş yerlerine tabildot usulü servis yapan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, düğün, nişan, cenaze gibi toplu yemek organizasyonlarınızda da yine bize yardımcı olan, hizmetimizde olan, emrimizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet. Tam 1995'ten günümüze 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmet veren Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Burası Tolga Dünyası. Günaydın.

evlenen, beğenilen de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, beğenilen de en çok dinlenilen radyo programı Tol

0: Hadi molamızı verelim, çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.
0: Sadece

0: tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü

0: işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Şimdi kanunlar, yasalar, yönetmelikler şunu söylüyor. Eğer ki bir radyo programcısı ya da televizyon programcısı program esnasında tütün mamullerinden veya zararlı bir şeylerden bahsediyorsa hemen orada yasal olarak sağlığa zararlıdır demesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman mesela şarkının içerisinde defalarca kere ben yakmadım, ben yakmadım, sigarayı yaktım ama Ankara'yı ben yakmadım diyor. Öncelikle şunu belirtelim, sigara sağlığa zararlıdır. Bunu biliyorsunuz zaten, yani birçok zararı var sigaranın. Yani hem sağlığımıza zarar, hem cebimize zarar, hem çevremize zarar. Yani birçok. Şimdi ben bunu söyledim diye ama Tolga'cığım sen de fosur fosur diyorsanız, yani eskilerin bir lafı var. Yani dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın gibi bir şey yani. Öyle bir durum var. Canlarım benim. Biz yine söylemiş olalım yani. Cuara sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Abi canım. Günaydın. Kimler radyo başında? Günaydın. Kimler erken kalktı yol aldı? Günaydın. Kimler yollara koyuldu parmak kaldırsın? Güne Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlayanlar parmak kaldırsın. Erkenden uyananlar, yola koyulanlar parmak kaldırsın. Araya araya da dengi mi bu? Sahili direksiyonda sol eli viteste olanlar ya da tam tersi olabilir. Biraz ters oldu bu ya. Sahili direksiyon çapraz oldu. Tam

0: ama hayatı sorgulayanlar parmak kaldırsın. Zorla uyandırılanlar uyandırıldığında yatağının kenarında oturup da ulan arkadaş yıllardır bu saatte uyanıyoruz hiçbir şey değişmedi falan diyenler parmak kaldırsın. Yani yataktan kalkmış olanlar ama ayakta uyuyanlar parmak kaldırsın. Dün gece uyuyamamış olanlar, dün gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi diyenler, uykumu alamadım diyenler parmak kaldırsın. Ulan arkadaş yani tam hadi şimdi kalktık da uykumuzu alamadık. Akşam mesai sonra seviye gelsem de hemen uyusam diyenler parmak kaldırsın. Ama onların hiçbiri olmuyor size söyleyeyim. Yani uyandığımızda yatağın başında birçok kararlar alıyoruz. Birçok şeylere karar veriyoruz böyle. İşte akşam erken geleyim erkenden uyuyayım. Bundan sonra her akşam saat 9'da uyuyacağım 10'da uyuyacağım diyoruz ama hepsi hikaye. Hepsi trişka, hepsi saz, hepsi muamele, hepsi kolpa. Öyle bir şey yok. İlk kalktığımızda aldığımız kararları ciddiye almayalım arkadaşlar. Tabii ya, benim geçtiğimiz yıllarda erken kalktım uykumu alamadığım için dünyayı ele geçireceğim diye bir kararım vardı ya. Bugünden tezi yok, dünyayı ele geçireceğim. Bugünden tezi yok. Dünyayı yöneten 5 ailenin yanında 6. aile olarak anam. Yani uyandığımızda alınan kararlar daha o anda kendimize gelmemiş oluyoruz. Yani uyandığımızda organlar yavaş yavaş çalışmaya başlıyor ya. Önce göz organı işte beyin organı falan. Beyin biraz daha yavaş yavaş böyle yavaş yavaş. Bak mesela şu an yeni kalktıysam daha organlar harekete geçmemiştir. Ya organdan kastımız mesela iç organlardan bahsediyoruz. Daha bu böbrek harekete geçecek, bağırsak, mide. Bunlar yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ama biz uyurken bile hiçbir zaman uyumayan bir iç organımız var. O da ciğerlerimiz ve kalbimiz. Güt güt güt güt. Bir de bazılarımızın burnu. Hani ses çıkıyor böyle. O da uyuyor. O da gece uyumuyor. Ama gözümüz dinleniyor. Bak bir şeyler duyamıyoruz. Kulağımız dinleniyor. Beynimiz zaten harekete o anda. Yani tamamen uyku modundayız. Bütün vücut. Bağırsaklar, iç organlardan, böbrek, mide. Onu diyorlar. Tamam adam uyudu lan. Hadi biz de uyuyalım. Paydos. Sabah uyandığımızda kalk kalk kalk kalk. Bak uyandı kalk oğlum. Hadi hadi. Tabii canım ya. Kocaman bir dünya. İç organ ve dış organlar. Canlarım benim günaydın.
1: Çok arayalım.
0: Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Anları. Sabah şevleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo istasyonu.
2: Mersin FM 104.6.
0: Burası sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve en çok dinlenilen radyo programı.
3: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Ve bu programı sizlere sunan nevi şahsından münasır radyo programcısı Tolga. Sizlere günaydın diyor ve sevgilerini ve saygılarını sunuyor efendim. Günaydın.

Artık yakın takip edenler biliyor. Aslına bakarsanız yedi düver biliyor. Tolga sonbahar ve kış mevsiminde programı Ankara'dan yapıyor. Ama yazın Mersin'de, Mersinliler Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde bulunuyor. Bunu bilen biliyor. Ve işte Çeşmeli mahallesindeki dostlarımızdan, Çeşmeli mahallesinden Yahya. Çeşmelili Yahya. Bahçemiz bizim Yahya ya. Bizim Yahya Job ya. Yollar mı? Servisçi Yahya ya. Yollar mı? Servisçi Yahya Job ya. Gelsem evim. Günaydın abi. Çeşmeli'den selamlar yazmış, göndermiş. Değer var mı? Günaydın karşıyım. Günaydın Çeşmeli. Değer var mı? Güzel ülkem, canım Türkiye'm. Cennet vatan Türkiye'min başkenti Ankara, Anakara'dan. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imize. Güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesine. Çeşmeli mahallesinin Yahya Çopuna. Ve de servisçi Yahya'sına. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Devam mı Yahya? Bebeler mi var arabada Yahya? Servis mi çekiyorsunuz Yahya? Yenge hanımla ve bebelerle beraber yolda mısınız Yahya? Bir dönem biz de faydalandık. Bize de destek oldu sevgili Yahya. İki sene öncesinde ilk dönemde Tolga'nı okula götürüp getiriyordu Yahyaço. Ve yanında zevcesi, yavuklusu, yardımcısı, asistanı, eşi, hanımı, başının tacı Safiye ablayla beraber. Kuru fındık bulursun. Günaydın bebeler. Alacaksan al beni. Çeşmeli İlkokulu'na, Çeşmeli Ortaokulu'na, Çeşmeli Lisesi'ne gidip de sonra pişman ol. Serviste Yahya Job'u tercih edenler. Al beni. Sonra günaydın, hayırlı sabahlar. Yahyacığım, ben bu yaz gene oralardaydım biliyorsun la. Oralardaydım da seninle denk düşemedik, tesadüf edemedik ya la. Ama bir dost meclisinde kulağını çınlattık ha. Bir yerlerde bir konuştuk ya. Yahya dedim, Job dedim. Aydan iyidir, güzeldir, hoştur dedim. Bizim servis o çek dedim. Tolga'nı götürdü getirdi dedim. İyi güzel şeyler söyledim yani Yahya. Peki Çeşmeli'ye selam. Tolga'nın şu an yanımda. Sadece 20 santim var aramızda. Ona konuş diyorum Yahya amcaya, selam gönder diyorum. Bak orada bayram mı var? Bayram varmış oğlum. Gel bayrama günaydın. Yok konuşmaz abi bu, konuşmaz. Benim mesleği Karan yapacak. Programın adını Karan Dünyası yapacağız. Tolga'nın da... Tolga'nın mezarcı olacakmış. Mezar kazıcı, mezarcı. Bahçenizde gül var mı? Gül... Ya da şey mi yapsak, okutsak da... ne diyorlar ona? Yol var mı? Gassal yapalım, gassal. Ölü yıkıcısı olur. Evinizde yer var mı? Yok, gelmez abi. Gelmez. Yer var tamam, mı? Sen gel. Akşama ben yaparım oğlum, sen şey yap. Evinizde yer var mı? Şenol abi radyo başında, Şenol abi. Ay gelir, Şenol ay Yaldız. Beni, çay gelir, çay. Yani tarihin eskitemediği, gelir, yılların çay eskitemediği Şenol Yaldız. Selam, günaydın Tolga, iyi yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah abiler, ne abisi canım abi. Günaydın, hayırlı sabahlar. Çeşmeli. Çeşmeli dediğimiz zaman Çeşmeli'de Özoğul var. Özoğul'dan sevgili Anıl. Özoğul oto yıkama. Sevgili Anıl Sürger, kardeşim benim. Hayırlı sabahlar olsun. Çeşmeli dediğimiz zaman Adem abi var. Adem Nergis. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Liparis Sansti var. Liparis Sansti'den Bozan Müdür var. Rıdvan var. İki tane reşo var. Biri Bozan'ın oğlu, biri de Güvenlik Reşit. Güvenlik Hakan var. Rıdvan'ı söyledim değil mi? Havuzcu. Yazın havuzcu, kışın sucu. Alacaksan al be. Emir var, Efe var. Sonra pişman olursun. Muhammed dayı var. Sonra pişman olursun. Osman var, Liparis'in emlakçısı. Çeşmeli'den dostlarımız var ya. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi Liparis Sansti emekçilerine ve komşu sitelerine günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Çaydan beri. Şeyleriniz hayır olsun. Görmedim. Bir buçuk ay. Veysimiz var ya havuzda, şey müdür yardım, başkan yardımcısı, şef var Veysi. Çay gelir. Yazın bayağı şeyimizi, kahrımızı çekti ya Veysi. Veysi'yi unutur muyuz ya? Veysi canımız ya, ciğerimiz, başımızın tacı ya. Kardeşimiz ya. Bir buçuk aydan be. Şunun şurasında Liparis Sansti'ye gitmeye, havuzlara girmeye, kaydıraktan kaymaya, Veysi'yle asma etmeye ne kadar kaldı ki? Ben diyeyim

Onlar radyo başında, şunlar radyo başında, bunlar radyo başında. Erken kalkıp yol alanlar radyo başında. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin şirin ilçeleri radyo başında. Aynı zamanda Mersin ili, Erdemli ilçesi, Çeşmeli mahallesi de

0: 7 ay siz deyin 8 ay. 7-8 ay sonra yine aynı mıntıkadayız ama bu sefer Yahya Job'u da şey yapalım. Yahya Job'la da görüşelim ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering işletmecisi, kurucusu, ustası, aşçıbaşısı Cumali Kırmaz Usta'nın mekanı Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu

Sorduk dinleyiciye Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor diye. Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor diye. Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye sorduk. Ve aldığımız mesajları paylaşıyoruz. Mahmut hocamız radyo başında, Mahmut hocamız. Şimdi Mahmut hoca deyince hepimizin zihninde bir okul hocası canlanıyor. Eskilerden olan Mahmut hoca var ya. Eskilerden olan Mahmut hoca var ya. O canlanıyor gözümüzde. Mahmut hoca. Mahmut hoca geliyor kaçın. Ya da Mahmut hoca falan deyince belki de aklınıza cami hocası falan da geliyor olabilir. Yani Mahmut hoca deyince ne bileyim bir müzik hocası, bir dans hocası falan da geliyor olabilir Mahmut hoca. Düşünsenize Latin rüzgarının estiği dans okulumuzda ünlü Mahmut hoca. Olabilir. Olabilir ya Mahmut hoca. Niye oğlum Mahmut Orhan'dan dünyanın en kaliteli DJ'yi çıkıyor da Mahmut hocaların... Mahmut Orhan. Mahmut hoca deyince şimdi bu adam evet hoca doğru. Hoca ismini öyle rastgele koymadık kendisine. Kendisi hoca. Kendisi bir efsane hakem. Hakemlik jübilesinden sonra da işte hoca futbol antrenörü, futbol hocalığı yapıyor, danışmanlık yapıyor, futbol teknik direktörlüğü yapıyor. Şimdi biliyorsunuz aslında bir hafta 10 gündür konuşulan ama dün gündeme bomba gibi düşen bir olay vardı. Hakemlerin yapmış olduğu usulsüzlüklerle ilgili. Biliyorsunuz bu ülkenin hakemlerinin başı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı yardımcısı falan filan alındı, bir şeyler oluyor yani. Şimdi bu konuda en iyi bilir kişi Ombudsman bizim Mahmut hocadır. Yemin ediyorum mikrofonu eline ver. Ne oldu hocam de, git tamam mı bak. Hocayı al buraya oturt. Peki hocam ne oldu bu hakemler falan de, bak mikrofonu ver. Yemin ediyorum git tatil yap, Bodrum'da dolaş, bir hafta sonra gel hala konuşur. Bence böyle olmaz. Konuşur ha. Anlatır sana, tarihçeyi anlatır. Yani sadece tarihçi etmez, Taşlı ilk insanlıkta hakemlik vardı. Sonra Taş devri zamanında yine hakemler vardı. Sonra Cilalı Taş dönemine girdiğimizde. Osmanlı'da hakem dediğin zaman herkes bir saygı duyardı. Osmanlı'da hakem kuruluşu ilk zaman bin... Adam anlatır, yemin ediyorum bak. O derece bilgi birikim donanım sahibi yani. Mahmut hoca diyor ki biz de radyo başındayız diyor. Selamlar, ne olacak bu hakemler? Ne diyorsun Tolga? İki kelam etmelisin diyor. Ya dur şimdi Mahmut hoca. Yani bilmediğim yerden sordun. Elektrikler kesikti, çalışamadım hoca.

Dün akşam mevzu vardı, çalışamadım biliyor musun? Dün akşam erkenden ne diyeceğimi şaşırdım. Şimdi odaya geçtim desem her yere çekilir. Yatağa geçtim desem her yere. Uyudum desem lan bu çocuk uykucu mu? Şey diyeyim ben, dün gece mevzu vardı hoca Mahmut. Yani dün gece siz saat 1'lere kadar hakem olayını masaya yatırdığınızda ben de kendim yatıyordum o anda. Uzanmışım. Ne olacak bu hakemlerin işi? Vallahi buna en iyi cevabı senin vermen lazım Mahmut Hoca. Ne de olsa efsane hakem sensin. Yani eminim dün akşam canlı yayında bu konuyu 6,5 saat konuşmuşsunuzdur. Eminim seni susturamamışlardır. Eminim gözlerinden ateş fışkırmıştır. Eminim masaları yumruklamışsındır. Olur mu kardeşim? Yapar. Hatta belki ağzından küfür bile kaçmış olabilir. Vay ben bunların var ya. Yapar mı? Mahmut Altunbakır'ı tanıyanlar söylesin. Yapar mı? Yapar. Yapar abi. Abi bu konuyu senin anlatman lazım bize. Mahmut Hoca ne oluyor bu hakem işleri? İnce. Ya, anladığımız kadarıyla zır cahil aklımla şey mi oluyormuş? İstedikleri hakemleri maçlara yazıyorlarmış. İstemediklerine mobbing yapıyorlarmış. İnce. Hatta bir rivayete göre şey mi, evlerine çağırıp temizlik mi yaptırmışlar? Hoca bu işin kompedanı sensin. Eğer ki bir sesli mesaj gönderirsen buradan yayınlarım. Yani ama çok uzun olmasın. 3,5-4 saatlik bir... Adam donanımlı abi. Şimdi bak Mahmut Hoca'yı alın karşınıza. Ne olacak bu hakemlerin işi diye sorun. Adam anlatsın size. Derya deniz. Derya deniz ya. Biz sadece hakemlik mesleği olarak söylemiyoruz. Yani her meslek dalında, her meslekte, her yapılan işte, işi layıkıyla yapmayanlara Allah'a havale ediyoruz. Daha üst merci yok. Bak alınıyorlar, sorgulanıyorlar, gözaltı, hapis cezası falan, bunların hepsi eyvallah. Unutmayın, yarına kalır da yanına kalma. Allah'a havale ediyoruz biz. Biz bilmiyoruz hakemlikte ne olmuş, fon soruşturmasında ne olmuş. Aslında neler oluyor? Aslında bu ülkenin başına ne şuraplar örülüyor? Aslında bu millete neler, ne zararlar veriyor? Aslında bizim başımıza neler geliyor? Bizim arkamızdan ne dolaplar çevriliyor? Hiçbirini bilmiyoruz. Ama Allah'a şükür iman ediyoruz biz. İman ediyoruz. Dediğimiz gibi yarına kalsa da yanına kalmaz. Mahmut Hoca ben olayı böyle özetliyorum abi yani. Her meslek dalında herkes işini layıkıyla yapsın. Yapmıyorsan bırakacaksın abi yani. Ben böyle kısaca bunu söyleyebilirim abi. Çok bilgim yok nedir ne değildir diye. Ama dediğimiz gibi yarına kalır yanına kalmaz. Elbet çıkar. Yani bu dünyada zaten bir şekilde tecelli ediyor. Bu dünyada ispatlanamayan suçlar ya da cezası olmayan suçlar falan gibi şeyler de olabiliyor. Çok şey var ya, çok şey var. Yani bireyselden tutun kendi hayatınızdan, kendi çekirdek ailenizden. Ta böyle şehir, ülke, dünya diye böyle gidin. Bir sürü şeyler var böyle. Bilinmeyen, görünmeyen, duyulmayan. Ama merak etmeyin. Emin olun gören de var, duyan da var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu hakem meselesi de böyle, bu fon meselesi de böyle. Birçok meseleler böyle yani. Hayırlısını isteyelim. Yani keşke herkes bilinçli olsa. Hakemlik mesleğiyle ilgili söylemek gerekirse sevmiyorsan mesleğini yapma kardeşim. Bırak ya, yapmayacağım. Dediğimiz gibi Allah'a havale edelim. Allah'ın sofası yok. Bir gün bir yerden böyle bir... Yemin ediyorum.

Şimdi bazen biliyorsunuz programda böyle çok değişik şarkılar da çalabiliyorum. Hani böyle günümüzün en popülerlerini, hani böyle biraz daha rap müzikleri, biraz daha dillere pelesenk olanları. Ama bazen böyle türkü tarzında şeyler de yapıyorum. Hani hepsinin ayrı bir edep kitlesi olduğunu düşünüyorum. Bak Mahmut Hoca sever mesela bunları. Elmayı soya soya. Bizim Osman da sever, Osman Gazi de sever ya. Yollarda olan Osman Gazi. Yolların fotoğrafını göndermiş. Kaymak gibi yolların fotoğrafını göndermiş ya. Muasır medeniyetler seviyesindeki yolların fotoğrafını göndermiş bize ya. Kaymak gibi yollar ama biraz sis. Yolların fotoğrafını kim bilir nereden geliyor, nereye gidiyor. Berçi yazmış mesajı yazmış. Selamun aleyküm abi, hayırlı sabahlar demiş. Biliyorsunuz selam vermek sünnet, almak farzdır. Ve eğer ki selamı verdiğiniz kişi selamı alırsa farz hayırına erişir. Siz de o farzın sevabından yararlanırsınız. Tolga Atipoğlu'ndan bilgiler. Biz de selamı alalım o zaman. Ve aleyne ve aleyküm selam kardeş. Sağ olsun Osman benim farz sevabına erişmemi sağladı. Ben de bu selamı alarak onun da sünnet sevabının yanında farz sevabını işlemesine vesile oldum. Elhamdülillah böyle böyle çoğalacak. Yoldayım abi diyor. Sana doğru geliyorum diyor. Hakikaten yolda. Yani sana doğru geliyorumdan ben şunu çıkartıyorum. Kendisi benim Ankara'da olduğumu bildiğini biliyorum yani. Muhtemelen İstanbul Bolu taraflarından ya da İzmir taraflarından Ankara'ya doğru geliyor. Öyle tahmin ediyorum ben. Buralardan geçecek diye tahmin ediyorum. Ben ona yoruyorum yani. Ya Osman'ım bari bizim buralardan geçerken bir havalı korna bir şeyler çık çık vırçık vırçık bir şeyler yapsan da biz de şey desek ya, aha Osman geçiyor desek ha.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu ve Yağmur Catering Yemekçilik'ten Muhammed'in mesajıyla programımızı renklendirdiği bir program. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey. Hayırlı işlerin olsun diyorum Muhammed. Sana da günaydın Muhammed. Sana da günaydın Muhammed. Sana da hayırlı sabahlar. Sana da hayırlı işler Muhammed. Yağmur Catering Yemekçileri. Mehmet şefimizin de selamı var diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam Mehmet Şef. Getirenden de götürenden de Allah razı olsun. Yağmur Catering Yemekçiliği biliyorsunuz değil mi?
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bakınız, hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de doyurucu, hem de ekonomik Yağmur Catering Yemekçiliği. Yağmur Catering Yemekçiliği biliyorsunuz değil mi?
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Evet, çalışanlarınız size yemek veriyorsa siz

0: da onlara kaliteli yemek verin. Yani nereden? Yağmur Catering Yemekçilik'ten.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde de Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Detaylı bilgi alın, tanışın, kaynaşın, irtibatlaşın, bir şekilde bağlantı kurun. Siz de Yağmur Yemekçiliğin konforunu, lezzetini, ekonomisini yaşayın. Bir mola verelim, mola dönüşü buradayız, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: evinizde.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Buğzem Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Allah Allah. Yemin ediyorum var ya, hayatımı öyle bir yaşıyorum ki bildiğiniz gibi değil. Her sabah 6'da alarmla uyanıyorum. Her sabah 7'de mikrofon başında yerimi alıyorum. Her sabah 2 saat enerjimi veriyorum, performans sergiliyorum, mesleğimi yapıyorum, ekmeğimi çıkartıyorum. Sonrasında var ya, ek işe gidiyorum, akşama kadar çalışıyorum. Ondan sonrasında ay sonu geliyor abi, bakıyorsun elektrik ödendi mi zor, su ödendi mi zor, kira ödendi mi zor, kredi ödendi mi zor. Acayip yaşıyorum hayatımı. Yemin ediyorum var ya, çılgınlar gibi. Her akşam var ya, işten yorgun argın geliyorum böyle var ya, kendimi yatağımda çılgınlar gibi hayatımı yaşıyorum. Acayip. Acayip. Bunların yanında bir de Allah yokluklarını göstermesin, ayaklarına taş değmesin. 3 tane canavar erkek evlatla baş ediyorum. Ama var ya, hayatımı nasıl yaşıyorum. Ama var ya. Her gün birinin bir sorunuyla, birinin birinin şunuyla, birinin bunuyla, birinin ötekiyle. Bundan şikayetçi olduğum için söylemiyorum ama var ya, nasıl yaşıyorum hayatımı var ya, yemin ediyorum var ya, yemin ediyorum. Öyle böyle değil bak, öyle böyle değil, çılgınlar gibi ya. Geçtiğimiz günlerde mesela bir çılgınlık yapmışım abi. Sabaha kadar çocuğun birinin başından öbe tutmuşum. Ateşini ölçmüşüm. Ateşini düşürmeye çılgın. Ama nasıl yaşıyorum hayatımı? Yani bunu en iyi kimler anlar? Tabii ki de ebeveynler anlar. Ebeveyn dediğimiz ikiye bölünür. Genelde ebeveyn deyince insanın aklına anne geliyor, ebeden mütevellit. Ama günümüzde babalar da bir ebeveyn. Babalar da bir veli. Mesela geçtiğimiz dönem, bu dönem öyle bir şey olmadı da, geçtiğimiz dönemde okulda okul annesi seçimi falan oluyordu. Ben de oradaydım. Benim gibi bir iki hemcinsim var, dedim. Niye okul annesi? Niye okul şeyi değil de yani. Neyse, bu ilerleyen zamanlarda gelişir. Ebeveynler anlar. Ebeveynler ikiye ayrılır. Anneler, babalar, işte kadın, erkek diye. Kim anlar? Mesela anne olunca anlarsın dediğimiz kim var? Yine radyo başında tecrübeli, cefakar, fedakar bir Anadolu kadını, Anadolu anası var. Kim var? Gül var ya. Tabii canım ya. Aranların Gül var ya. Aranların Gül. Dur bir taklit yapayım. O bir fedakar anne. O bir çocuklarını 9 ay karnında taşımakla kalmamış, aynı zamanda doğurmuş. O bir çocuklarını beslemiş, büyütmüş. Vatana, millete ayrı bireyler olmak için elinden geleni yapmış bir kadın. Ama bugün programımıza müdahil olmasının şeyi, aynı zamanda bir de iş insanı, ha, iş kadını yani. Tabii canım, öyle cevval kadın, yemin ediyorum ben tanıyorum, tuttuğunu koparır bak. İnanmayan İbrahim'e sorabilir, İbrahim Aran'a değil. Ya sabah Tolga şey dedi deyin, Gül Aran tuttuğunu koparıyormuş dedi. Dupli sorun bakayım. Şahidim ya. Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Gül Aran o kadar cevval bir kadın ki, yemin ediyorum köy verin köyü yönetir. Hanım ağa, bildiğin hanım ağa. Tabii canım ya. Sorun İbrahim Aran'a. İbrahim'cim doğru değil mi? Gül Aran tuttuğunu koparmıyor mu? Şimdi bir de bununla birlikte iş insanı, iş kadını, bir de sadece Mersin'imizde değil Türkiye'nin birçok bölgesinde bir telaş var. İş insanlarının bir telaşı var. Biraz teknik bilgiler vereceğim ama muhtemelen bu konuya vakıf olan bir hedef kitlem vardır. Ticaret odası seçimleri var. Ticaret ve sanat odası seçimleri var biliyorsunuz. Şirket sahipleri bu odaya üyeler ve belirli dönemlerde bu odada kendilerinin olduğu listelere oy veriyorlar. Kendi listelerinin yönetim kurulu üyelerini seçiyorlar. Sonrasında bu yönetim kurulu üyeleri de başkanı seçecek. Böyle bir durum var yani. Bunu iş

insanları biliyor şu an. İnanılmaz canhıraş bir çalışma. Sanal medyadan takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. Şimdi bizim bulunduğumuz kısımda... Hey! Ya dur, hey! Keşke yazaydım. Bak şimdi burada bir şey yapacağım. Dur. Yanlış söyleyebilirim. Dur, paylaşımında falan var mı acaba ya? Yok, burada yok. Burada yok. Çocuğu bak, o da çocuğunu paylaşmış. Kalite kazandı. Tamam, bizim Tepe Medya'dalar. Tamam. Gece sabah, tamam, anladım. Gece. Şeyi soruyorum Gül. Kırtasiye, matbaa, reklam, radyo, gazete, televizyon, dergi, mecmua. 29. grup var bizim dahil olduğumuz. Bizim radyo televizyon yayıncılarının şirketi 29. listeye dahil. İşte bu 29. listede radyo, televizyon ve gazeteciler de yeterli sayılmamış zamanında. Bunun içerisine matbaacılar, kırtasiyeciler, fotoğrafçılar, reklamcılar zaten bizden. Bunlar da dahil etmişler. 29. listede biz de, bizim grubumuz da aday. Yani eğer ki aranızda fotoğraf, matbaa, reklam, işte zaten radyo, televizyoncular, konuya hakimler. 29. grupta sarı listeyi vereceksiniz arkadaşlar. Kim var? Bizim yönetimimiz var. İşte bizim yönetim kurulu başkanımız var. Neden? Gül Aran var. Sevilen birkaç sima var. Teker teker bilmiyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapmadım. Hesabımıza bir para gönderselerdi yapardık bir şey. Yani cumartesi günkü Ticaret Sanatası Meclis Üyesi seçimlerinde 29. grupta kazanan sarı liste olacak. Kazanan dayanışma olacak. 29. grup sarı liste. Bak, hiç kimse değilse bile Gül Aran muhtemelen bu grubun genel sekreteri falandır. Sözcüsü falandır herhalde. Hiç değilse işimizi çözer yani. Harbiden. Ha, alo Gül abla, seçimlere kazandınız mı ya? Bana diyorum bir şey kartı, kart alabilir misin? Belediyeden kart diyorum, bana diyorum. Oy verdik ya. Peki. Sadece 29. liste değil, birçok liste var, birçok sektör var. Aklınıza gelen tüm sektörler var. Herkes can hıraş bir şekilde çalışıyor, mücadele veriyor, gece gündüz irtibat sağlıyor. Umuyoruz ki dostluk kazansın, fair play olsun, dostluk çerçevesinde olsun. Kazanan yine Mersin olsun ya. Ha, olmaz mı? Yani sadece bizim grup değil, bütün gruplarda aynısı olsun harbiden. İyi şeyler, güzel şeyler yapılsın Mersin'ime. 29. grupta sarı liste en iyisini yapacak.

0: memleketimizden, Mersin'den. Şöyle diyebiliriz, sizden bana doğru geliyor. Mersin merkezden, ya Osman böyle şeyleri önceden söylesene kardeşim ya. Belki oradan bir şey isteyeceğiz, belki bize bir şeyler getireceksin ya. Ya Osman! Osman! Ya söyleyeydin ya, belki Mersin'den birileri bir şey gönderecektir. Belki cezire gelecekti, belki kerebiç gelecekti ya. Ya Osman! Ya madem Mersin'den koskoca kamyonla, tırla, dorseyle buraya doğru geliyorsun. Bari deseydin Tolga abi, falanca gün ve saatte Ankara merkeze geleceğim diyeydin. Ne bileyim, birisi cezire gönderirdi, birisi kerebiç gönderirdi, birisi lokum gönderirdi. Bir şeyler gönderirlerdi herhalde ya. Osman'ıma bak ya. Osman'ım. Bu arada Ender programın başladığı saatten itibaren mesaj yazıyor. Son bölüme sakladım onu, 8'e kadar dinleyeceğim demiş ya. Ben onun dinlemeyeceği saatte okuyacağım mesajları. Mehmet Kaya radyo başında günaydın, hayırlı bereketli günler diyor. Sana da günaydın Mehmet Kaya. Sana da hayırlı bereketli günler Mehmet Kaya. Sana da hayırlı işler, bol kazançlar Mehmet Kaya. Bizim Mehmet Kaya ya. Programımızın kadrolu direksiyon eğitmenicisi. Hani programımızı dinleyip de direksiyon eğitiminde zayıf olan birisi varsa Mehmet Kaya'ya yönlendiriyoruz. Yani programımıza tiryaki olup da programımızın fanatiği olup üyesi olanları, Tolga'cığım ben direksiyondayım ama bazı teknikleri henüz daha keşfedemedim diyenler varsa Mehmet Kaya yardımcı oluyor. Hemen ele alıyor. Programımızı dinleyip hala sürücü belgesi olmayanlar varsa Mehmet Kaya o konuda da yardımcı oluyor. Tabii canım, radyomuzun, programımızın her türlü şeyi var mesela tabii. Mesela programımızın kadrolu reklamcısı. Aran Grup, Gülaran var. Tabii dükkan mı açacaksın? Tabela mı lazım? 3'e 3 bir tabela mı lazım böyle kocaman hayvan gibi bir şey? Hemen yapar. Ne lazım? Işıklı bir şey mi? Tamam, Gülaran'ın işi. Ne işi? Baskı, insert, tamam işte halleder Aran Grup. Başka ne lazım? Lansman mı yapacaksın? Ne istiyorsun? Bir şey, etkinlik mi var? Event mi var? Tamam işte Aran Grup. Ya tam olarak ne istiyorsun ya? Kurumsal marka kimlik çalışması mı? Ya Aran Grup diyorum, Gül Aran diyorum. Sen ne diyorsun ya? Seni bana verene... Tolga Dünyası programı üyelerine %3,5 indirim. Yok, yardımcı olur ya. Yardımcı olur, gerekeni yapar yani, sıkıntı yok. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası diyoruz ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliği duymayanınız, bilmeyeniniz var ise...
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bol bol yiyorsunuz, az az ödüyorsunuz. Bol bol böyle doyuyorsun, oh, elhamdülillah diyorsun, kasaya gidip ödüyorsun baba.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemek 200 lira. Yetmez, yanında pilavıyla 200 lira. Yetmez, yanında salatasıyla 200 lira. Yetmez, yanında limonu biber ekmeğiyle 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmalı Sanayi sitesinde.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Telefon numarasını veriyorum, kaydedin, mutlaka lazım olur.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilir, tanışıp kaynaşıp bağlantı kurabilir, yemek konusunda kafanızı rahat ettirebilirsiniz. Şimdi molaya gidiyorum, çayımı alacağım ben de.

0: hiçbir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman
6: eksik kalmasın bir şey. SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
8: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
9: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
8: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefon

0: telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Erken kalkıp yol alan, erkenden yollara koyulan, güne merseni Tolga dünyasına başlayan Fatih. Fatih mesajını 7.35'te göndermiş. Biz 8.35'te okuyabiliyoruz. Hakkını helal et Fatih. Tabii ne yapıyor? Erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Çocuklarını okula götürüyor ya. Aksu Arıtma'dan bahsediyorum. Aksu Arıtma'nın Fatih'inden bahsediyorum. Aksu Arıtma'nın Fatih Özü'nden bahsediyorum. Günlardan bahsediyorum. Günların Fatih Özü'nden bahsediyorum. Günlarlı Fatih Özü. Aracına biner binmez radyosunu açmış. Radyosunu açar açmaz direktmen aracının otomasyonu var ya böyle radyo gösteren. Onu fotoğrafını göndermiş bize. Lan biz de yani bir saat sonra okuyoruz mesajını. Lan ne adamım ben de be. Orada bebeleri bekliyor ne güzel. Ne güzel orada Tolga amcaları onlara selam gönderecek. Mesajlarını okuyacak. Oh ne güzel olacak. Muhtemelen çoktan okullara bırakılmışlardır. Hatta derse bile girmişlerdir ya. Vallahi bak derseler. Fatih Öz, Veliahtı Mustafa Efe Öz, Sultanı Bade Sultan Öz. Biz mesajı okumuş olduk. Yemin etsem başım ağrımaz. Geçmiş bir şekilde okudum yani. Sinan Türüt'te günaydın abim. Öpüyorum seni. Herkese günaydınlar diyor. Yahu Sinan. Oğlum milletin içinde öpüyorum falan filan. Yani. Tamam benim hoşuma gitti de yani şimdi.

Tamam ben bir hoşlaştım. Hani ben böyle bir şey oldum, bir içim gıdıklandı da. Yani ne bileyim programda böyle. Yani milyonlarca insan, 86 milyonun huzurunda burada. Sinan Türüt öpüyorum möpüyorum falan böyle. Oğlum şimdi ben de seni diyeceğim, millet yiyecek ki lan Tolga'ya bak Sinan onu öpüyor. Benlik bir sorun yok da millet sever böyle şeyleri.

abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Güzel bir gün olsun inşallah cümlemize diyor Ender. Olur mu lan sence Ender? Güzel bir gün olur mu lan sence? Hani yalansız, dolansız, riyasız. Olur mu acaba ya ha? Olur mu sence, güzel bir gün olur mu? Yani soruşturmasız, yolsuzluksuz, dolandırıcılıksız, operasyonsuz. Yani operasyon olsun tabii, operasyonlar olsun da. Abi her operasyonda biz şaşırıyoruz. Bir MHK operasyonu oluyor, şaşırıyoruz. Fon soruşturması, şaşırıyoruz. İşte gıdalarla ilgili yapılan operasyon, şaşırıyoruz. Yani bir sürü pislik var ülkede ya. Yani pisliksiz bir gün olur mu lan acaba? Ender, gerçekten olur mu lan? Gerçekten olur mu? Yani bankadan kredi borcunuzu ödemediniz, geç kaldınız, sizi icraya vereceğiz mesajı gelmeyen bir gün olur mu acaba? Olur mu lan Ender? Olur mu gerçekten? Olur mu lan? Yani bizim tefeci Haydar abinin, alo Tolga'cığım maden gecikti bak ona göre faiz işliyor ha demediği bir gün olur mu acaba? Olur mu lan Ender? Olur mu lan? Ev sahibinin kapıya gelip de birikmiş kira borcunuz var, ödemezseniz sizi mahkemeye vereceğim demesi. Ya bu arada bunların hepsini hiciv yapıyorum. Benim ne ev sahibim var, ne tefeci Haydar'ı tanırım, ne bankaya kredi borcum. Ben öyle halkın dilinden yani biraz böyle. Bunların hiçbiri yok. Ve sevgili Ender, sabah mesajı yazdığında servisteyim, eve geçiyorum, 8'e kadar dinlemedeyim yazmışmıştı ama... İşte biz tabii ki bunu biraz geç okuduk. Neyse, o kulaklar çınlasın. Kulaklar çınlasın. Demek ki gece mesaisindeymiş. Ender'i tanımayan var mı? Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı Yenice'de. Havalimanında. Yani pilot mudur, hostes midir, kaptan mıdır? Bir şeyler ama anlı bir şeyler yani. Gece çalıyor, uçuştan dönmüş. Şimdi de uyuyor muhtemelen yani. Cumali Usta'ya, direksiyon hocası Mehmet hocamıza, en sevdiğim canım ciğerim Hacı abime de selamlar diyor. Bu arada Cumali Usta 30 Eylül çarşamba menüsünü henüz paylaşmamışlar Instagram'da. Bugün ne var acaba menüde demiş. Görüyorsunuz değil mi Ender'in derdini? Ender'in en büyük derdi dinlediği radyo programındaki programın sponsorunu Instagram'da yemeğe paylaş. Allah başka dert vermesin. Ne büyük bir derttir ya. Ne büyük bir derttir ya. Abi bir de şimdi geceden çıkınca aklıma geldi. Erken kalkıp yol alanlara günaydın ama bununla birlikte hiç yatmamış zaten kalkmış olanlara da günaydın abi diyor. Şimdi hiç yatmamış deyince tamam sen mesaideymişsin de. Şimdi ben sabaha kadar hiç yatmadım deyince değişik değişik şeyler olur yani. Şimdi ben sabaha kadar gözüme gram uyku girmedi dediğim zaman derler ki lan bu sabaha kadar ne yaptı acaba? Sabaha kadar mı lan vallahi mı diyenler olur bak. Şimdi sabaha kadar uyuyamayanlar falan deyince nasıl yani? Gerçekten mi? Vallahi mi lan sabaha kadar mı gerçekten falan? Bilmezler oğlum bilmezler. Sabaha kadar hiç uyumadım. Sabaha kadar ya sabaha kadar. Suna abla radyo başındaymış. Günaydın işin az gitsin ben Suna ablan diyor. Balkondan pazarı seyrediyoruz siparişin var mı diyor. Mersin'den bahsediyor. Mersin'de bizim Mesudiye mahallesindeki çarşamba pazarından bahsediyor. Çarşamba pazarı sokağındaki binalardan birinin birinci katındaki balkonunda seni dinliyoruz diyor. Pazarcılara desteğimiz olsun mu? Gel vatandaş gel, domates, biber, patlıcan, salatalık gel vatandaş. Siparişim ne olsun? İyilik güzellik, canınızın sağlığı. Ama şimdi evde 3-4 yumurta olaydı, biraz soğan, biraz domates olaydı, bir menemen falan yapardım yani. Suna ablaya da günaydın, hayırlı sabahlar. Suna ablayla muhtemelen dinleyen anam da şimdi gülümsüyordur, anama da. Program şeye döndü, köy radyoları var ya, Çemişkezek efem. Şu an teyzemin oğlu, alamın kızı, dayımın çocuğu, annem, ondan sonra eniştem, yengem dinliyor. Günaydın Suna abla. Günaydın Abdi Sulayıcı Apartmanı sakinleri. Hayırlı sabahlar. Suna abla ve tayfası komşuları. Gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Çarşamba pazarı bereketli olsun inşallah ya. Bereketli pazarlar olsun inşallah ya. İşiniz gücünüz rast gitsin. Emektar insanlar, emekçi insanlar. Erkenden.

Şimdi az önce söyledik, şimdi bu ülkenin birçok seçimi var. İşte zaten en çok ses getireni biliyorsunuz. Yani genel seçimleri biliyorsunuz. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi. İşte yerel seçimler var. Belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, muhtarlık. Ama bunun yanı sıra sadece böyle iş dünyasını ilgilendiren seçimler de olabiliyor. İşte esnaf sanatkarlar odaları, esnaf sanatkarlar odasının 1-6 olan mesleğinizle ilgili odaların seçimleri falan oluyor. Ya esnaflar bunu biliyor. Yani o dönem gelince işte böyle adaylar teker teker arayınca, böyle teker teker şey yapınca diyorlar ha seçim yaklaştı falan. Şimdi bugünlerde de ticaret ve sanayi odası seçimleri var. Bu da şirket olanlar için, bakınız. Yani sahada böyle firmalar var ya, çalıştığınız firmalar, bunlar ikiye ayrılıyor. Esnaf ve şirket. Esnaflar esnaf odası, meslek odasına kayıtlı oluyorlar. Şirket oldukları zaman da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı oluyorlar. O da Mersin'imiz için önemli bir kuruluştur. Yani her şehrin var tabii ki ayrı ayrı. Bir de bunların hepsinin toplanması var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği var. O da ülke için güzel şeyler yapıyor. Yakından takip ediyorsunuz, etmiyorsunuz bilmiyorum ama sonuçta bir sivil toplum kuruluşu. Yarı özel, yarı kamu. Söz sahibi olunuyor. Hani bir şekilde birlik olursak daha güzel şeyler oluyor var ya. Bir olursak var oluruz, hiç olursak yok olur. Öyle bir şey. Ben çok propaganda beceremem ama. Yani böyle bir şeyler işte, yani birlik beraberlikle ilgili. Şimdi bu hafta sonu Mersin'de birçok, bunu zaten insanlar biliyordur. Evet ya, bize de geldiler falan diyenler vardı. Çünkü her şirketin

ayrı grupları var arkadaşlar. Bu hafta sonu bu seçimler gerçekleşecek. Şirket sahipleri kendi meslekleriyle ilgili olan gruplara oylarını kullanacaklar. İşte listeler var orada. Oradan da seçilen grup şeyleri, işte grup liderleri kim oluyorsa, onlar da toplanıp işte meclis başkanını, yönetim kurulu başkanını seçecek. Yani Mersin için hayırlı olacak diye tahmin ediyoruz. Bireysel olarak esnaflarımız, şirket sahipleri için de, tüccarlarımız için de iyi olsun diye ümit ediyoruz. Şimdi benim buradan meramım şu, biz de bir sonuçta böyle şirketiz. Ben radyo programcısıyım, yapımcısıyım. Ama aynı zamanda reklam işiyle de uğraşıyoruz. Aynı zamanda yayıncılık, işte bizim şirketimiz bu arkadaşlar. Bizim işimiz reklam, basın ve medya. Biz bunları yapıyoruz. Biz de şirketiz, bizim de orada oy hakkımız var. Aynı zamanda seçme hakkımız olduğu kadar seçilme hakkımız da var. Biz de bu cumartesi günü oylarınıza talibiz arkadaşlar. Şimdi bizimki 29. grup oluyor. 29. meslek grubu oluyor. Kimler var bunun içerisinde? Kırtasiyeciler var. Belki şu anda oyunun rengi henüz belli olmayan bir kırtasiyeci dinleyicimiz, dostumuz, abimiz, kardeşimiz varsa, kırtasiyeciler de 29. meslek grubunda. Matbaacılar var. Yine onlar da bir hummalı çalışma içerisindeler ama olay ki böyle daha netleşmemiş, daha flu, daha kararını verememiş. Ne yapsak acaba diye düşünen bir matbaacı, dinleyicimiz, dostumuz, abimiz, kardeşimiz falan vardı. Matbaacılar, biz de 29. meslek grubundayız. Reklam işiyle uğraşanlar, buna işte radyo, televizyoncular olduğu gibi gazeteciler falan. Yani geniş bir kitle yani bunlardan. Ve basın ve medya, yani biz işte. Bizim gibi radyocular, televizyoncular, gazeteciler falan, bunların hepsi. Yani şimdi henüz daha karar veremedik diyorsanız, ben size şu kadarını söyleyeyim. Uzayan kol bizden olsun diye bir tabir vardır ya. Hani böyle tamam ya, Tolga'nın dediği olsun, en azından nazımız geçer falan diye bir tabir var ya. Tabii canım, uzayan kol bizden olsun, nazınız geçer. Hani bundan aylar sonrasında bir sorun olur, Tolga'cığım sen bize sarı liste dedin, biz sarı listeyi seçtik ama deyip derdini anlatırsın. Şöyle bir sorunumuz var, bunu nasıl çözeceğiz falan diye çözeriz. Halka hizmet, hakka hizmet yani. Tabii canım ya. MTSO seçimlerinde 29. meslek grupları, kırtasiyeciler, matbaacılar, reklamcılar, basın ve medya. Bunlarda bir de fotoğrafçılar vardı, kaldırdılar mı? 3 Ekim cumartesi günü seçim olacak MTSO meslek grubu seçimleri. 9-17 saatler arasında. Yani yok ben konuya hakim değilim, yok ben ilgilenmiyorum, yok ben bilmiyorum, uğraşmıyorum falan filan diyorsanız, oy hakkınız var, gidin oyunuzu kullanın. 3 Ekim cumartesi günü sabah 9'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Karışmasın, Çetinkaya'nın karşısında olan. Genelde ben de Mersin'de yaşıyorum, biliyorum Mersin'i. Bunu söylediğimiz zaman insanın aklına bu çok eski otogar, eskinin de eskisi otogar, Zeytinbahçe. Orayla karışıyor. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dediğimiz zaman bu Çetinkaya'nın karşısı. Sabah 9'da, 10'da, 11'de git abi cumartesi. Cumartesi günü git bir 10 dakika. Eğer ki bizim meslek grubumuzdaysan, 29. meslek grubunda rengimiz sarı. Kırtasiyeci, matbaacı, reklamcı veya basın ve medya işindeysen, git oyunu kullan. 29. meslek grubunda sarı listeyi görünce aklına Tolga görsün. Bizim Tolga ya, olacak. Tabii ya. Uzayan kol sizden olsun. Çözeriz ya, nedir? Ne gibi şeyler, sorunlar olur, ne gibi çözümler olur? O masaya yatırırız abi, biz bizeyiz burada ya. Allah'ın izniyle yani dersin, Tolga'mız var. Bak Ankara'da bir dayınız olsun Ankara'da. Şu anda programı Ankara'dan yapıyorum, ona göre. Geçtiğimiz dönemlerde bir dinleyicim vardı böyle, 3-5 sene oluyor herhalde. Mesaj ya, Tolga'cığım Ankara'da bir işin olursa yardımcı olurum. Lan ben Ankara'da yaşıyorum zaten, ben sana yardımcı bana bir bürokrasi adresi vermiş, bir bakanlık ismini vermiş. Oğlum ben o bakanlığın zaten danışmanlığını yapıyorum, sen sen ne diyorsun ya? Böyle yapanlar var ya, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bak ben söylemiyorum size kim olduğumu, ben Tolga'yım, radyocu Tolga'yım. Adam mesaj yazdı ya, dedi bakanlıktan bir işin olursa. Var lan işim bakanlıkta, beni yardımcı yapsınlar, hadi bakalım. Hadi.

0: Programımız da sona gelirken fonu da şu olarak kullanayım ya. Sonra bir kapanış yapacağım. Yusuf Aktar'la radyo başında. Yusuf Aktar'la günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Sana da günaydın Yusuf Aktar'la. Sana da hayırlı sabahlar Yusuf Aktar'la. Sana da hayırlı günler Yusuf Aktar'la. Mersin FM radyosunu açtın. Derdi kederi attın. Silinsin kulaklarınızın pası. Dinleyin işte size Tolga Dünyası diyor. Aslında şöyle. Radyo, Mersin FM radyosunu açın. Derdi kederi atın. Silinsin kulaklarınızın pası. Dinleyin işte size Tolga Dünyası demiş Yusuf Aktar. Aynı zamanda şairlik de var. Aynı zamanda edebiyatçılık da var. Aynı zamanda sanayi sitesi esnaflığı da var. Aynı zamanda contacılık da var. Sanayi sitesi esnaflarından contacı ve şair ve edebiyatçı Yusuf Aktar'la ve abiye de selam olsun, hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah. Hacı abim radyo başında. Hacı abi, az önce Ender sana mesaj gönderdi. Bak şey dedi, en sevdiğim abim dedi. Başımın tacı, gözüm dedi ya. Bilmiyorum Ender sana yanlıyor. Nedir acaba bekler? Bir şey mi var acaba ya? Hacı abim, günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor. Günaydınlar Hacı abi. Herkese güzel bir gün diliyorum. Sana da iyi yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah Hacı abim. Abilerin abisi, canım abim. Hacı abim he. Endercim, fazla cırmalama oğlum. Hacı abi senden çok beni sever lan. Fazla zorlama. Hacı abiyle bizim aramız iyi yani. Sen araya girme kardeş. Hacı abiye de hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. İşi gücü rast gitsin inşallah. Şimdi bu mevsimde var ya, Hacı abinin gittiği yerler ne güzeldir ha. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesine doğru gidiyor ya. Allah diyorum ya. Programı biliyorsunuz değil mi?
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin...

0: yemekçilikte bugün ne var bilmeyenler varsa, kaşarlı el basan tava var, favorim. Yumurtalı ıspanak var. Püreli rosto köfte var. Tavuk çöp şiş var. Patlıcan karnıyarık var. Fırın kanat var, kuru fasulye var. Hadi bir menü yapayım size, gel. Kaşarlı elbasan tava, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte, hepsi birlikte sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte püreli rosto köfte, yanında soslu makarna, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. Hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte. Patlıcan karnıyarık, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bu sonbahar mevsiminde, özellikle soğuk kış mevsiminde çok iyi giden kuru fasulye, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, yanında bir baş soğanı, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bir adres, telefon da vereyim, bir irtibat kurun.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yılların tecrübesi dedi, profesyonel ekibi dedi, evlere ve iş yerlerine servisiyle dedi. Bol bol ye, az az öde, güvenilir, kaliteli, lezzetli, doyurucu ve ekonomik dedi.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Numarayı kaydedemeyenler için Instagram Yağmur Yemekçilik takip edilebilir. Direkt mesaj gönderilip bağlantı kurulabilir. Şimdi de hasret rüzgarları çek.

insanı. Yani bu dünyanın, bu zor hayatın derdi tasası kederi yetmiyormuş gibi. Hani dünyadaki küresel sorunlar, ülkemizdeki ulusal sorunlar, şehrimizdeki yerel sorunlar yetmiyormuş gibi bir de bizim kendi dertlerimiz var. Yani yalanla, dolanla, riyayla, üç kağıtla uğraşıyoruz. Yani sevip sevilmiyoruz, sevip kavuşamıyoruz, kavuşup sevişemiyoruz. Ya da sevildiğimizi sanıyoruz, sonra yanılıyoruz. Sonra ayrılıyoruz, aşk acısı çekiyoruz. Yani belki de daha kötüsü aldatılıyoruz. Belki de daha kötüsü reddediliyoruz, terk ediliyoruz. Bırakıp kaçılıyor falan, bir sürü şeyler var. İşte bu tür durumlarda aklı selim olmak gerekiyor. Uhuletle ve suhuletle yaklaşmak gerekiyor. Bir de işte Mersem'in kimliği, arabesk şarkılar. Şarkıları böyle bağıra, çağıra, böyle içindeki nefreti, kötülüğü, içindeki negatif enerjiyi dışarı at abi. Boş ver sen, bunu yap ya. Bak benim yaptığım gibi yap sen ya, bak. Hadi birlikte yapalım, bak ne kadar iyi gelecek. Altı üstü 50 saniyelik bir şey ya.

Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesajlarınızı gönderin. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.

0: Harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: bize.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı.

0: Gürbüz Elektrik yanında.
1: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda MESKE ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu arttırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerinin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
9: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
11: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
11: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
12: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım, efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönse bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde. Ben hep seninleyim. Ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun. Sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar? Yetmedi mi? Ağladım.

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah, ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın, dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözlüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden yana. İlk gün gibi hala

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti adı gibi aktır, kimseye tolerans göstermeyiz dedi. Fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık çiftin tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Karara göre nafaka süresi olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenecek. İptal kararı 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Fas'ta başbakanlık görevine ilk kez bir kadın getirildi. Kral 6. Muhammed Özgünlük ve Modernlik Partisi'nden Fatıma Ez-Zehra El-Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı. Tarsus'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 71 yaşındaki eski antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi. Saldırıda yaralanan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırının 70 yaşındaki zanlısı yakalanarak tutuklandı. Tarsus'ta trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Bayram Yanık askere gideceği gün toprağa verildi. Vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya gitmesi beklenen Yanık, geçirdiği kazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'de DAEŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. MİT destekli operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi. Mersin'de narkotik ekiplerinin operasyonunda uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddeyle suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. AFAD koordinesindeki çalışmalarda çok sayıda itfaiye ve destek ekibi görev aldı. Mersin'de simit fiyatları için 25 lira talep edildi. Fırıncılar Odası Başkanı Faruk Dalkılıç, artan un, yağ, susam ve yakıt maliyetlerini gerekçe göstererek fiyat güncellemesi için bakanlığa başvurduklarını açıkladı. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bu sonuçla Efes ligdeki ilk galibiyetini alırken Real Madrid ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam tanıtır.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize

0: aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Mersin FM 104.6.

Sana söylemek istemediğim tek kelime nedir bilir misin? Ayrılık. Peki ayrılığın ne demek olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalpsin. Ya aşkın, sevmenin ne demek olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben seni...

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
8: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
10: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
11: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
10: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
13: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
14: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
13: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
15: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Göznüyolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
16: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
17: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
18: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
19: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
20: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602
21: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

kaderimin, bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.

0: Vay vay vay. Tolga abim hoş geldin. Otur şöyle.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak,

0: baza, başlık üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Damar denince damarın tek adresi
14: Mersin FM.
13: Hep damar. Full damar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: yeniden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542

0: 1344 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sen, sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister, yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemde. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek. Sende ne yürek var, ne de... Neyse.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti adı gibi aktır, kimseye tolerans göstermeyiz dedi. Fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık çiftin tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Karara göre nafaka süresi olayın şartlarına göre hakim tarafından belirlenecek. İptal kararı 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Fas'ta başbakanlık görevine ilk kez bir kadın getirildi. Kral 6. Muhammed Özgünlük ve Modernlik Partisi'nden Fatıma Ez-Zehra El-Mansuri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı. Tarsus'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 71 yaşındaki eski antrenör Mehmet Atlı toprağa verildi. Saldırıda yaralanan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırının 70 yaşındaki zanlısı yakalanarak tutuklandı. Tarsus'ta trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Bayram Yanık askere gideceği gün toprağa verildi. Vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya gitmesi beklenen Yanık, geçirdiği kazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. MİT destekli operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi. Mersin'de narkotik ekiplerinin operasyonunda uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddeyle suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. AFAD koordinesindeki çalışmalarda çok sayıda itfaiye ve destek ekibi görev aldı. Mersin'de simit fiyatları için 25 lira talep edildi. Fırıncılar Odası Başkanı Faruk Dalkılıç, artan un, yağ, susam ve yakıt maliyetlerini gerekçe göstererek fiyat güncellemesi için bakanlığa başvurduklarını açıkladı. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup etti. Bu sonuçla Efes ligdeki ilk galibiyetini alırken Real Madrid ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Şşşt, dinleyici.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi.
0: Reklam tanıtı.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımız

0: konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
10: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
11: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
12: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
2: Şoför Mahali.
3: Şoför Mahali başlıyor.

0: rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
1: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri

0: Vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
6: Reklam kazandırır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
9: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
10: İster tıkla, ister uğra.
11: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger Pozcu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
13: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
17: ...33BBL019.
18: Yolun açık olsun, devam et.
19: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

0: Sen tatlımsın desene.
1: 46 AS 292.
2: Yolun açık olsun. Devam et.

bazen içimizde o kadar çok şey biriktiriyoruz ki konuşmak yerine susmayı tercih ediyoruz. Çünkü ne söylesek bir tarafı eksik kılıyor. Ne yaşadığını anlatmaya da gücün yetmiyor. Bir süre sonra gerçekten yoruluyorsun. O yüzden kendi bahçemize zarar veren insanlardan uzak kalmalıyız bence. Bunu fark etmek ve eyleme geçilebilmek gerçekten çok zor. Kendi yolumuza bakmalıyız diyorum. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Atilla Kaya sizlerle.

Buralara sık sık gelişim ondan. İşte bazen bazı yerlerden uzaklaşamıyoruz. Böyle bir şeyler çekiyor ama ne çekiyor bilmiyorum. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sinan Özen, Unutamam ki şarkısı Mini Futbol Türkiye Kocaeli finallerinde. Mersin'i temsil eden tüm takımlarımıza gelsin demişler. Başarılar diliyorum tüm takımlarımıza o zaman. Güneşim ve sizlere Sinan Özen'le Unutamam ki ile baş başa bırakıyorum.

çok güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Unutamam ki beni hiç tanımamışsın. Severken unutmak olmaz anlamamışsın. Sinan Özen sizlerleydi. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Bu şarkının da sözleri o kadar güzel ki. Muhtemelen bizi mahvedecek bir şarkı zaten. Yani bu şarkının da sözlerine çok dikkat etmenizi, dikkat ederek dinlemenizi istiyorum. Artık beni çekip gidesim var artık yalan dünyadan diyecek. Sizleri Tuğba Özerk'le baş başa bırakıyorum.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp ve babası Cihan Sütçürüp hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönelada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kente Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3

0: Kim kart başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar yapılacak incelemeyle belirlenecek. A Milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak. A Ligi 1. gruptaki 3. maçına çıkacak olan A Milli takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtı.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger Pozcu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkımız var. Selamlar Selin Hanım, Gülnar'dan Nevra ben. Unutanlar gibi şarkısını komşum Aysel'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bu şarkı sanırım yakın zamanda bir dizide çalmıştı. Acaba komşunuz Aysel Hanım'la birlikte diziyi takip ediyor olabilir misin? Selamlarımızı gönderelim. Hande Yener ve Mehmet Erdem düeti. Ben de öyle. Peki sizler şu an bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

0: farklı tarzda şarkılar, birbirinden güzel yorumlar ve yorumcular. Sevgi Selin'de Ezgiler programında. Şimdi güzel bir yorum daha dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Beklemez gelirdim yerinde olsa. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Serkan Kaya sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

hani bazen insan sevdiği kişiden sadece yanında olmasını ister ya. Bu dünyanın en basit ve en normal isteği bence. Öyle büyük şeyler beklemez. Biraz yakınlık, biraz ilgi, biraz da yüzünün gülmesini ister. Yol uzak olabilir, şartlar zor olabilir ama gerçekten seven insanın bir şekilde yolunu bulacağını da hepimiz biliyoruz. Biraz sitem ama biraz da umut var. Şimdi arkadaşım Başak şu an yolda bizi dinliyormuş. Ne istersin dedim. Ne çalarsan çal dedi ama bana armağan et dedi. Hayalimde, gözlerimde inansın. Tam onluk bir şarkı çalacağım. Yani sözlerini dikkatli dinle, tamam mı? Yani biz söyleyelim lafımızı, o gideceği yeri bulur zaten. Tuldum, çok yanarsın dediler, yüreğimi avuttum. Bu aşkın sonunu ben bile bile tutuldum. İnan seni büyüttüm. Sözlerim sevenlere. Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tamam yavrum, izdam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
2: Ben tokat sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokat dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Oh!

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
5: Kıyafetler.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza.

0: yemekler, birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi güzel bir Ferdi Özbeğen şarkısı dinleyeceğiz sizlerle. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

0: kaderimde hep güzeli aradım. Naif bir şarkıyı geride bıraktık. Zaten Ferdi Özbey'in bence tüm şarkıları gerçekten çok naif şarkılar. Çünkü insana huzur ve sakinlik veriyorlar. Kolay gelsin Mersin Serbest Bölge Tekstil Fabrikası'ndan selamlar. Deniz Toprak Yüreğim Evin şarkısına. Üretim bandında aralıksız çalışan tüm emekçi kadın arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş dinleyicimiz Büşra Hanım. Selamlarımızı gönderelim, kolaylıklar dileyelim.
1: Bir gün gelmez kimseye rune.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var. Yüreğim Evin, Deniz Toprak sizlerle radyonuzda.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

İşte bazen bir ilişkide o kadar çok kırılıyoruz ki bir noktadan sonra artık karşımızdaki insandan hiçbir şey beklememeye başlıyoruz. Yalanlarına da alışıyoruz ve tabii ki acılarına da. Ama bu alışmak tabii ki canımızın yanmadığı anlamına da gelmiyor. Bir noktada zaten daha fazla hani üzme beni artık git diyoruz, o noktaya getiriyorlar bizi. Bu şarkıda da böyle bir tükenmişlik vardı aslında. Yaralandım dedik Nalan ve Kutsi düeti. Şimdi bugün benim için önemli bir gün ve bu günün önemli günün nedenine bir şarkı armağan edeceğim. Zaten şarkıyı da kendisi seçti. İyi ki doğdun anneciğim, yeni yaşın sana. En başta sağlık, daha sonra mutluluk ve huzur getirsin. Nice benli yıllara yani. Bu arada biz normalde bugün Güldür Yüzümü çaldık. Hep Serkan Kaya'dan dinlemiştik. Bir turda Derya Bedavacı'dan dinleyelim. Şimdi annem isteyince ne yapalım, akan sular duruyor. Aynı şarkının 5-10 farklı yorumcusunu dinleriz yani. İstesin yeter. Tüm güzel şarkılar sana armağan olsun. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Değerli katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya. Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in

0: farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şşşt! Dinleyici!
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
7: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
8: İster tıkla, ister uğra.
9: Buğzem Home'dan dev kampanya.
10: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
9: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
10: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
11: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
10: Burada her şey istediğiniz gibi.
9: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
10: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
11: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
14: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
15: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi

0: için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İyi yayınlar Mezitli'den selamlar. Sıradaki şarkıyı direksiyon sınavına hazırlanan tüm kursiyerlerimize armağan ediyorum demişler.
1: Bu bendeki dert değil.
0: Kolaylıklar diliyorum sizlere.
1: Bilen varsa söylesin, yok mu çaresi?
0: Burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Gece olunca üzüm vurur.
0: Şimdi çok fena bir şarkı dinleyeceğiz bu arada sizlerle. Erkan Kaya, Gönül Yarası sizlerle.

Neyini anlatayım ki? Senden sonra seni bana hatırlatan ne varsa çıkardım hayatımdan. Kararlıydım. Kalbimi acılara sürgün etmeyecektim asla. Ama yakamı bırakmadı o zalim şarkılar. İbrahim Erkal'dan Tutku. Ferdi Baba'dan Düştüm Yine Çaresiz. Mustafa Keser'den Olmadı Sevgilim. Olmadı işte, başaramadım. Seni unutamadım. Kokunu taşlardan alsam taşlara sarıldım. Aşk beni seninle, sen beni sensizlikle lanetlemişsin, anladın? Ben en büyük hatayı seni içimde saklayarak yapmışım. Bu yüzden her aynaya baktığımda acı bir tebessümle iyisin diyorum, iyisin. Ama içimse çok fena, çok fena, çok fena.

birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Her tarzdan şarkılar, birbirinden güzel yorumlar ve yorumcular. Sevgi Selin'de Ezgiler programında. İyi yayınlar Selen ben. Gideceğin yere beni de götür şarkısını. Değerli sevgilim Koray'a armağan etmek istiyorum demiş.

0: sizlerle. Bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz.
1: Gideceğim.
0: Emel Sayın yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Gideceğin yere beni de götür, sorana başımın belası dersin. Güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Böyle tatlı bir sitem, biraz da gözü kara bir sevda vardı bu şarkıda. Sevdiği insanın peşinden gitmekten, onunla her şeyi göze almaktan çekinmeyen birinin hali. Serdar Bey'in bir isteği varmış. Ceylan Ertem Gönül şarkısına tüm Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderin. Tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
8: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530

0: 0-75-27-50-0532-773-86-36-36-36.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz bu arada. Sona öyle güzel 4 şarkı bırakmışım ki. O kadar güzel ki inanamazsınız yani. Ve ilk sırayı Müslüm Gürses'e bırakacağım. O sen değilsin diyeceğiz. O benim sevdiğim. O sen değilsin. Bu güzel şarkımız şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen herkese de armağan ediyorum. Hatta şu an yolda olan dinleyicilerimiz de var. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

sen olmasan, sen gelmesen geçer mi zaman? İbrahim Tatlıses sizlerle. Radyonuz Mersin FM'deydi. Hani sevdiğin insan yanında olmayınca evin bile sessiz gelmeye başlar ya. Özlemek bazen sadece birini düşünmek değil, onun yokluğunu hayatının her yerinde hissetmek demek. Senin derdin. Şimdi sizleri programımızın son şarkısıyla baş başa bırakacağım. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeter ki sen gül, sen gül derdim. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Selami Şahin, beklenen sensin sizlerle.

0: Haberler.
1: Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek.

0: sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane halkı iş gücü araştırmasına göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönelada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kente Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar yapılacak incelemeyle belirlenecek. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak. A Ligi 1. gruptaki 3. maçına çıkacak olan A Milli Takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.
6: Buğsem Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
11: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyuyoruz.

0: Diyorum. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir

0: araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Babalar Restali başlıyor.

0: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndesiniz. Her gün saatleriniz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.
1: Bugünden sonra seni olmadı olamadık.
0: Ben sunucunuz Zeynep. Arabeskin en baba sesleriyle birlikte 104.6'dayız. Günün ilk resitali Azer Baba olacak. Azer Baba unut diyecek. Aslında unutmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar imkansız olduğunu kendisi de biliyor. Ama işte bir intikam hikayesi var şarkıda. Yoksa o da biliyor Muazzez Bacı'nın söylediği gibi. İlk aşk unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut. Ne olur isteme bunu benden, isteme demeyi o da biliyor. Ama istiyor işte, unut diyor. Ne yaptıysan yaptın ama hep de yaşadıkların bana yaptıkların sebebiyle oldu diyor. Bu intikam hikayesini gelin birlikte dinleyelim. Azer Bülbül unut diyecek şimdi radyolarınızda.

Az önce unut dedik, bağrımıza taşları bastık, o kırgın sayfaları birer birer geride bıraktık ama hayat bu işte. Gece en karanlık anına ulaştığında sabahın ilk ışıkları süzülmeye başlamıştır. Her fırtınanın ardından elbet o güneş doğacaktır zaten. Sabretmenin, pes etmemenin ve o karanlık yolların sonunda kavuşmanın sevincini yaşayacağız şimdi radyolarınızda. O zaman şimdi kederi, sitemi bir kenara bırakalım. Sabırla beklediği mutluluğa en sonunda kavuşan dinleyicilerimiz için gelsin. Aşkımız erdi bahara, kışı bitti, yazı kaldı. Kapandı yıllanmış yara, çoğu bitti, azı kaldı diyecek Azer Baba. Henüz o kışlar daha bitmediyse de üzülmeyin, yakındır o bahar günleri. Hem unutmayın, Mersin'e pek kış uğramaz. Akdeniz'in sahilleri mutlu aşklar görmeye de pek alışıktır. Kavuşup hasret gideceğiniz günler elbet yakındır. Hem özlediklerinize gelsin hem de kışı bitip baharı yaşayan dinleyicilerimiz için gelsin. Azer Bülbül çoğu gitti, azı kaldı diyecek şimdi radyolarınızda. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Yani ilk partta çok muslu şarkılar dinledik denilmese de dinledik yani. Şimdiki şarkılar bayağı ağır. Kendinizi buna hazırlayın derim. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tolga Dünyası. Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: La D-Max'ta üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla D-Max mağazalarında sizi bekliyor. D-Max Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. D-Max Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
12: Babalar Resitali devam ediyor.

arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeli'ndesiniz. Reklamların ardından şimdi çok ağır şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sinan Özen'le başlıyoruz buna. Bazen bahar sandığımız tebessümlerin arkasında öyle fırtınalar kopar ki İnsan neye uğradığını şaşırır o baharlardan sonra gelen kışa. Zaten birçok şey güllük gülistanlık gittiğinde korkarız ya. Her şey iyi gidiyorsa bir pürüz ararız ya. Tam da öyle bir şeyden bahsediyorum aslında. Affetmenin imkansızlaştığı, sabrın tükendiği ve bardağı taşıran o son damlanın da düştüğü noktayı anlatacak şimdi Sinan Özen. Arabesk ve fantezi müziğin sistemkar abisi gelecek şimdi. Koptuğu yerde bırak diyecek. Bir zaman her şeyimdin, artık hiçbir şeyimsin diyecek. Bazen insan ne kadar çabalarsa çabalasın aşkı sevgisi için, karşı tarafın hataları boyunu aştığında, hatta ona hata bile diyemeyeceğimiz noktaya geldiğinde, atılan o yanlış adımlar geri dönülmez noktaya geldiğinde susmak ve noktayı koymak gerekiyor. Dağların da sesi çıkmaz, bakma suskun durduğuma diyecek şimdi Sinan Özen. Koptuğu yerde bırak şarkısıyla sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle Sinan Özen.

gözlerini o yakıp kavuran, küllerini dağlara, denizlere savuran şarkısını dinledik. Şimdi de aslında tam da orada o fırtınanın ortasında durup biraz soluklanmak gerekiyor. Çünkü hayatın ve aşkın garip bir kuralı var. Öfkesi geçince insan her şeyi güzel hatırlıyor. Ne kadar doğru değil mi? O an dökülen gözyaşları, bir daha asla yüzüne bakmam diye kurulan o keskin cümleler, yaşanan en ağır hayal kırıklıklarını dahi unutturuyor. Hepsi o ilk andaki öfkenin ateşiyle büyüyor dağ gibi ama sonra duruluyor. İşte insan o sessizliğin içinde geriye dönüp baktığında kavgayı, gururu, o hırsla söylenen sözleri unutup gidiyor. Geriye de sadece o güzel anların hatırası kalıyor. Güzel günler, kahkahalar ve yarım kalmış da olsa tatlı bir tebessümle anıyoruz onları. Yanan yürek sönüyor ama geride kalan o sevda izi hep tatlı bir sızıyla parlıyor. O büyük öfkenin durulduğu, sitemin yerini derin bir hasrete bıraktığı yerdeyiz şimdi. Sinan Özen, savursam küllerimi diyecek, sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: babalar resitali.
1: Bazen bir aşk gelir, insanı sadece dünyada değil, aklın ve mantığın da çok ötesinde bir yere sürükler. Öyle bir tutkudur ki insanı kendi sınırlarından, kendi doğrularından bile vazgeçirir. Secde ettim aşka taparcasına diyerek başlayan o sözlerde sevdiği insana adeta kutsal bir anlam yükleyen, onun uğrunda her şeyi feda edebilen ve bunun ağırlığı altında da ezilen çaresiz bir sevdalı var. Sevmenin bizzat bir vebal, bir sınav haline geldiği o derin çıkmazı anlatacak şimdi Müslüm Baba. Seninle açıldı günah defterim, korkutuyor beni mahşer günleri. Yaradan'a hangi yüzle dönerim, sevdikçe sayende günahkar oldum diyecek. Öyle bir sevda ki bu, ne vazgeçebiliyorsun ne de taşırabiliyorsun. Sizi kendi yolunuzda neden ama yine de vazgeçilemeyen o büyük tutkulara götürelim şimdi. Müslüm Gürses günahkar oldum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tabii sadece şarkıyı dinlemek değil, şarkının hissini alıp da kendimize de öğüt çıkarmak güzel olacaktır. Müslüm Gürses günahkar oldum şarkısıyla Mersin FM 104.6 frekansında.

Gözünüzün önünde bir film şeridi gibi geçen o sahneleri düşünün. İnsan her şeyi unutabiliyor aslında. Yüzleri unutabiliyor, verilen sözleri unutabiliyor. Hangi sokakta ne konuştuğumuzu bile zamanla silip atabiliyoruz zihnimizden ama anıları, işte o anıları hiçbir silgi silemiyor. Çünkü anı dediğin şey sadece zihninde değil. Bir kokuyla takılı kalır. Eski bir kazak kokusunda canlanır. Bir şarkının ilk melodisinde aniden kalbinize oturur. Bazen yağmurlu bir akşamda camdan dışarı bakarken, hiç hesabınızda yokken gelip oturur o sızı göğsünüze. Bazen bir teselli ararsınız o hatıralarla yaşayabilmek için. Bazen de yaradana sığınıp, güldür beni ağlamayı istemiyorum diye için için yalvarırsınız. Çünkü anılarla yaşamak hiç bitmeyen bir hüsnizan ile hiç durmayan bir sisi arasında gidip gelmektir. Müslüm Baba silinmeyen hatıralar diyecek. Hangi hatıra siliniyor ki zaten? Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Mersin FM'de Müslüm Baba resteli sizlerle birlikte.

0: babalar resitali.
1: Yayın boyunca aşk dedik, ayrılık dedik, silinmeyen hatıralar dedik. İnsanın kalbini ince ince sızlatan ne varsa, ne kadar dert varsa hepsinden birer tutam koyduk masamıza.
2: Sen kıyı, kenar.
1: Ama bazen öyle bir an geliyor ki dert sadece senin derdin, acı sadece senin acın olmaktan çıkıp gidiyor. Dünya öyle bir hal alıyor ki haksızlıklar ve adaletsizlikler insanın üzerine öyle bir devriliyor ki yalnız kendi kaderine değil, bütün bir hayatın gidişatına isyan etmek istiyorsun. Bardağa taşınan o son damlada, çaresizliğin en tepe noktasında hepimizin hep bir ağızdan attığı bir iç ses var. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya, ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Ben ne yaptım kader sana, mahkum etti beni bana. Orhan Gencebay batsın bu dünya diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte baş başa bırakıyorum.
2: Yalnızlık aslında acı, eşya gözüme yabancı. Herkes mi kalleş düzenci,

adamın mertinden. Bilmezdin sen kıyı, kenar, bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner, devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı, eşkıya gözüme yabancı. Dost geçtin kervan hancı, yalnızlık aslında acı.

Resmin asılı duvarda. Seslenişimi duyar da beni anıyor der misin? Resimde olduğu gibi, içinden geldiği gibi bakıp bakıp güler misin? Mahpusun penceresi dar, İçeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım öyleyse bu şiiri. Okursan beğenir misin? Okursan ağlar mısın?

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı

0: olan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar.

Kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

olmaz olaydı. Gönülden gönüle gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde vuran çoğ olur. Gelmez olaydım güzel yüzüne.

0: Haberler.
1: Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlıyor. Yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuçlarını açıkladı. Tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu hak sahiplerine ödeme için yol haritası hazırlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonlarına yönelik inceleme ve denetim başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu işlemlerin mevzuata uygunluğunu inceleyecek ve gerekli tedbirleri değerlendirecek. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup ve babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin mal varlıklarına el konuldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Hane Halkı İş Gücü Araştırması'na göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle %7,8 oldu. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda yapay zeka destekli trafik sistemi devreye alındı. Çalışmalar kapsamında kavşaktaki dönelada kaldırılırken yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta da yenileme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Kentte Ağustos'ta 813 milyon 527 bin dolarlık ihracat, 854 milyon 571 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 21-27 Eylül tarihleri arasında aranan 923 kişinin yakalandığı bildirildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentteki kamu ve güvenlik yöneticilerini ziyaret etti. Aktaş, gerçekleştirdiği görüşmelerde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon konularını değerlendirdi. Mersin'in 321 kilometrelik sahilinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Zambakları koparan veya zarar verenlere 669.245 liradan 3.496.767 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Mersin'de sahte sosyal medya hesaplarıyla ulaştıkları kişilere ait müstehcen görüntüler üzerinden şantaj yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 sim kart, başkalarına ait 2 kimlik kartı ve 32 sentetik ecza ele geçirildi. Mersin'de temizlik malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasar yapılacak incelemeyle belirlenecek. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak. A Ligi 1. gruptaki 3. maçına çıkacak olan A Milli Takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşılaşacak.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Mersin FM 104.6.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi

0: karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Su hayattır. Su hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

kapısı. İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktu faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası.

0: Burada burada çarem nerede diyorsun ya, çarem burada. Burada burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ben senden başkasını sevmedim ki acımasız sevgili. Senden başkasına bel bağlamadım ki unutayım seni. Bilmedin, bilemedin ulan sana olan sevgimi. İlk ve son sevgimi.

0: en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
13: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
14: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
13: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
15: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
16: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
17: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
18: Bir şey. Aracılar full okul.
19: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz

0: Güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

alışmışım ki sana sarılmadan uyuyamam. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman yaşayamam. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman yaşayamam.

gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Yaşayamam ben.

olmazsa eğer, yüreğim aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben. Yüreğim aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
9: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
8: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük

0: ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
5: Damardan kalbe.
4: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve her zaman olduğu gibi Fırat'la Damardan Kalbe programına başlıyoruz sevgili dostlar. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Dileklerimizi iletelim Abdülsamet Yaşar ve ekibine. Güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz. Cengiz İmren gelecek. İlk olarak konuğumuz olacak. Nankör diyecek. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Yolda direksiyon sallayan şoförlerimize de Allah kaza bela vermesin. Güzel şarkı sizlere de gelsin. Mesaide olan tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı işler, kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası diyecektim. Nereden çıkartacaksa.
3: Aşka doymuş sarhoş.
2: Ve şarkımız sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan bizlere ulaşmaya başlayabilirsiniz.
4: Fırat'a selam.
5: Yürü be, Allah'ına kurban.
6: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

Ben radyolarınızda sizlerle buluşu sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Özgür Alter alacak. Güzel bir imparator yorumu Özgür Alter düet şarkısıyla dinleyeceğiz sevgili dostlar. Kınamayın dostlar. Haydi o zaman mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. İyi akşamlar Reis. Sıradaki şarkı ben Kırtıl Deniz Açıkbaş'tan Aslan İniştem Ali Döle'ye Doğan Demir Yılmaz Erol Üşenmez Ejder Ayta Duras Ansay İkizler Suat Fuat ve Sercan Ayta abime Aslan kardeşim Atakan Yılmaz ve ismini sayamadım tüm sevdiklerimize gelsin. Hepiniz seviliyorsunuz demişler. İyi yayınlar ben Seda Çalışkan. Sıradaki şarkı hayatımda anlamı Tuğra Çalışkan armağan olsun. Seni çok başka, seni herkesten farklı, seni her şeyden çok seviyorum sevgilim demiş. İyi yayınlar Fırat abi ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar kalbimin sahibi eşim Kürşat Öz'e armağan olsun. Gözlerimi kapattığım an yanımdasın ama açtığımda aradaki mesafeler canımı yakıyor demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Biz Bektaş Karaca ve Ali Akar sıradaki tüm şarkılar Hüseyin Akar'a, Baytar Kılıç, Aksız Saygın'a, Kemal Demir'e, Can Çakı'ya, Doğan Demir Yılmaz'a, İkizler Suat Fuat'a, Ahmet Çelik'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. Merhaba Fırat Bey, çalan tüm aşk şarkıları sana gelsin sevgilim. Ben seni sevmeyi seviyorum. Hıdır Poyraz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: o zaman volümleri yükseltin abi. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında yine birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek saatler. Tam 22 gösterinceye değin bizler buradayız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
0: Silifke Atayurt'ta ve Yeni Mezitli Belediye binası yanında arkadaşlar, Mersin'de.

0: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat Yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Eyvallah.
2: Mersin FM
3: 104.6.

dönmüyor geri. Abi şimdi az önce camdan baktım da. Yani bizim cephe kuzey cepheye bakıyor. Hani kuzey doğuda ay ışığını gördüm. Ne alakaysa. Abi kıyamet mi yaklaşıyor nedir? Yansıma mı dedim, şöyle bakıyorum, yansıma da değil. Bir daha bakacağım, bir dakika. Yok abi vallahi doğru söylüyorum gerçekten. Doğru da görüyorum yani. Siz de bakın anlarsınız. Hiç o taraftan doğduğunu görmemiştim. Tutsa bir yudum sen olsaydın sessizliğime oy. İyi akşamlar abi, sıradaki parça çocukluk arkadaşım kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Dualarım seninle kardeşim. Kazım Çevik göndermiş mesajını. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat'ım. Sunucuların kralı, hepimizin kıymetlisi. Eyvallah, teşekkür ediyorum sevgili Müfide annem. Selamlar olsun sana. Bizi hasretimize ulaştıran güzel insan. Sıradaki en güzel şarkılar canımdan bir parça. Yaşam kaynağım oğlum Recai Söze'ye ve sana gelsin. Radyonuzun tüm çalışanlarına ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına armağan olsun. Seni canından çok seven annen.

0: bak demiş. İyi akşamlar abi, seni çok seviyoruz Fırat abim demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim, selamlar olsun. Bektaş. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim kadınım. Onu çok seviyorum, o da biliyor. Cansu Karaca'ya gelsin. O bizim her şeyimiz. Allah'ın izniyle kavuşacağız. Bektaş Karaca'dan sıradaki tüm aşk şarkıları armağan olsun demiş sevgili kardeşiniz. Bak bu şarkı da tam size göre. Yayınlar Fırat Bey, Silivke'de bulunan oğlu Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tilyaki, Muhammed Gültekin, Veli Ançelik, Mert Gezer için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. İyi yayınlar, ben Adnan Yörük, sıradaki parça abilerim Necati Yörük, Şavker Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Ömür Kara ve kardeşlerim Berkan Taşçı, Sedat Şahin, Ramazan Çelik, Berkay Erdem, Mehmet Efe Bolat, Cengiz Akkoyun'a armağan olsun demişler. Olsun o halde, güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Ebru Gündeş, sen olsaydın diyecek.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
0: Ve yeni Mezitli Belediyesi yanında arkadaşlar, mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz. Hakiki Erzurum'un cağ kebabını yemek istiyorsanız.

yaşardık sen olsaydın. Devam ediyoruz o halde Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Ya dün ne güzel esiyordu değil mi? Böyle ufaktan ufaktan var ya, pencerenin başındayız zaten. Ne güzel bir yel geliyordu ki. Çok rahat etmiştik. Bugün neyse yağmur sıcağı çöktü. Bir yağsa daha da serinleyeceğiz inşallah. Ama dünkü esinti var ya, gerçekten çok tatlıydı ya. Dün ufak ufak pencere...

0: Rajı ama yine de ufak ufak böyle hafif çay da içince hafif böyle bir hararet yapıyor yani. Gittiğiniz yer yol değil ama manzarası çok güzel. Sıradaki şarkı Veli Kızılkaya, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Halil Yardımcı ve Ömür Karaya gelsin demiş Bediran İbili'den. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Durasan. Göksu, sıradaki şarkı abim canım kanım Hanifi Doğan ve arkadaşlarına gelsin. Özledik sizi en kısa zamanda Aslan abim demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki parçayı Silifke'de bulunan Yakup Bacaksız'a armağan ediyorum. Senin aram iyi olsun da tüm dünyayla aram bozulursa da olur sevgilim demiş. İyi akşamlar abi. Bu şarkı ve sıradaki tüm şarkıları sevdiğim Mert Ömer Arıcı'ya armağan etmek istiyorum. Mert'im seni çok seviyorum. Çok da özledim demiş. Bunu hiç unutma, kendine çok iyi bak nişanlım, Allah'a emanetsin demiş. Biraz kısaltmak zorunda kaldım mesajı. Uzun yazmayın arkadaşlar. Biraz kısaltalım ki mesajları daha çok mesaj okuyabilelim. Yeri geliyor yetiştiremiyoruz mesajları. Bugün de bayağı bir yoğunluk var. Sıradaki en güzel şarkılar kalbimin en güzel yerinde olan sevgilime Hanifi Doğan'a gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. O sonunda yazdığın cümleyi maalesef okuyamıyoruz.
1: Bir daha kimseye kanmayacağım.
0: Murat Kurşun'la sizleri baş başa bırakalım. Yalan sevgililer, yalan sevgiler. Sonrasında reklamlar, reklamlar sonrasında Fırat sizlerle.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 0006 0532 435 35 38.

0: yavrum, tamam. Hepinize teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum. Çekil.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Hayattır Su Hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su Hayattır Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
11: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
12: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı Kalkar ile birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Merhaba, ben Seda Hacı Boncuk. Sıradaki tüm aşk şarkıları çok sevdiğim eşim Metehan Hacı Boncuk'a gelsin. Şartlar ne olursa olsun hep seninleyim sevgilim, sana aşığım, unutma demiş. Selamünaleyküm demişler, aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar, ben Okan Akvay. Sıradaki en güzel parçaları Mahmut İnalkaç, Hasan Serveroğlu, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Burak Çetinkaya, Reşat Yücüler, Mehmet Kurnaz, Zeynel Abidin Uyar, Muhammed Gültekin, Hıdır Poyraz, Oktay Demir Ezen ve Ahmet Kurt'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Erol Uşenmez ve Doğan Demir Yılmaz. Sıradaki tüm şarkılar Say Mahallesi sakinlerine gelsin. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Nasıl düştüysek öyle de kalkmasını biliriz demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Sevgilim Cihan'a gelsin. En kısa sürede kavuşmak üzere aşkım demiş. İyi yayınlar Fırat Reis, ben Masakör. Neden vururlarsa vursunlar. Diz çökersek hayatta namerdiz. Çaba bizim, hüküm Allah'ın. Sıradaki tüm şarkılar dostlarıma ve kardeşim Semih Genç, Mert Alıç'a armağan olsun ve sana gelsin Fırat demiş. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere gelsin.
1: Ne sevişir ne dövüşür kaldım bana.
0: Güllü'yle sizleri baş başa bırakalım. Unutamazsın beni diyecek. Sonrasında burada

0: Geleceğiz.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
0: Ve yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de sizlere hizmet vermeye başladı ikinci şubesiyle.

0: ben bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden.
1: Uyuyamazsın.
0: Uyanamazsın.
1: Uyanamazsın.
0: Uyanamazsın.
1: Ben bir deliyim aşkından.
0: Ben bir deliyim aşkından.
1: Allah Allah. Efendim devam ediyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor. Ve güzel bir Serkan Kaya şarkısı gelecek şimdi.

Tugay Doğaç, Özgür Su, Alişan, Alşan ve sizleri seviyorum aslanlar demiş. Selamünaleyküm radyomuzun neşesi güzel insan Fırat Reis. Ben Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkıları aslan parçası canım oğlum Recai Sözay ve sana armağan ediyorum ve radyonuzun tüm çalışanlarına gelsin. Suat Nalban, Terden Yerlikaya, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy ve tüm oğlumun değerli arkadaşlarına armağan olsun. Seni çok seven babam, kendine çok iyi bak demiş. İyi akşamlar.

0: seni ne güzel yavrum benim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Merhaba iyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Özgür Su'dan abim Beysat Demir Yılmaz ve can kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz'a Ali Dörek, Alişan Alşan, ayrıca benim için değerli olan Erol Üşenmez ve kızı yeğenim olan Prenses Masal'a gelsin demiş.
1: Başka ellerde duramayız biz.
0: Kopamayız biz diyecek Serkan Kaya.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Arabeskin kralı.
4: Fırat yayında.
5: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
6: Mersin efendim.

Devam ediyoruz birlikteliğimize. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik. Sıradaki şarkı Canım Oğlum Velihan Çelik'e gelsin demiş sevgili Fatma ablamız. Sıradaki parça Oğuzhan Kılıç'tan Furkan Kılıç, Oğuzhan Kirişçi, Yusuf Gül, İbrahim Şahbaz'a armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı kızım Nisa Yörük ve dostları Yeşim Özdemir, Sabah Çaban, Çağla Dağlı, Zehra Bayan, Fatan Urkızıl, Melek Elma ve Minik Prensesleri Azel Dine'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Fırat abi iyi akşamlar, yayınlar. Kocaeli'den Aslı ben, şu anda Silifke'de olan kara kızım Zehra'ma, Fatma Nur Melek ve Sebahat ablama bütün parçaları armağan ediyorum ve sana armağan olsun abi demiş. Teşekkür ediyoruz, bizlerden de sizlere gelsin. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Abicim buradan sana kocaman sevgimi gönderiyorum. Her yeni gün seni biraz daha özlüyorum ama güzel günlerin geleceği olan inancımı hiç kaybetmiyorum. İyi ki varsın abim, seni çok seviyorum demiş. Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakalım. Zordayım diyecek. Sonrasında burada olacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın İslam.

0: Hemen hazır mıyız Ferdi'ciler? Merhaba Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar. Ablam Nisa Yörük ve yeğenim Kumsal'a gelsin sıradaki şarkılar demişler. İyi akşamlar bir tanecik sevgilim Recai Sözay. Çok sevgi ve selamlarımı göndermek istiyorum. Bugün de seni ne kadar sevdiğimi hatırlatmak istedim. İyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın. Sıradaki şarkı Umarım Güzeldir. Benden sana gelsin. Seni çok seviyorum aşkım demiş. Gelsin o zaman bu güzel şarkı.
1: Sorma nedir aradığım aşkım.
0: Selam, iyi akşamlar. Ben Kıymet Çetin. Sıradaki tüm güzel, anlamlı şarkılar. Biricik kızım, prensesim Çağlanır'a gelsin. Oğlum Arife. Arife armağan olsun. Ömürler gelsin, Özlem'e gelsin, Ayşegül'e, Şule'ye gelsin. Sizleri çok seviyorum, Allah'a emanet olun demişler. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası sizlerle olacak. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız sevgili dostlar. Haydi bakalım, olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: سلام به مراد دوام.
1: اهو لال اهو اهو بلل بلل بلل.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek. Damarı

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onayı.

0: tasarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toros

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatinize karşınızdayız sevgili dinleyenler. Merhaba yayınlar. İsterse herkes sana sırtını dönse, unutma ki en karanlığında ve en aydınında ben olacağım. Bir tanem seni çok seviyorum. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur'da için gelsin demiş. İyi akşamlar Fırat kardeşim. İyi yayınlar. Ben Ertuğrul Coşkun. Silifke'de bulunan babam Musa Coşkun Bey. Değerli can dostlarım olan İbrahim Güvenlik, Mehmet Can Usul, Selami Şarlak, Doruk Üşenmez, Yalçın Şimşek, Yusuf Gül, Süleyman, Fatih Çağır, Adnan Yörük, Necati Yörük, İsmail Nuri Akel, Alperen, Ümit Mülayim için selam olsun demişler. Sabır suskunluk değil, kötü... Evet, biri olduğumuzu söyleyenler sahip olduğumuz iyi niyetlerimizin katillerinin. Veli Kızılkaya'dan sıradaki en güzel şarkılar Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Bediran İbili, Recep Görücü, Hüseyin Fidancı için çalar mısınız? İyi yayınlar demişler.
1: Çekilmez dertlerle hasret başlıyor.
0: İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan canım eşim, kalbimin sahibi Ahmet'im için istiyorum. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. İyi akşamlar, ben Ata Demir. Sıradaki en güzel şarkılar Prensesim, Güldemir ve Sabahat Avan için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İbrahim Tatlıses'le sizleri baş başa bırakalım. Sormadın beni desin, sonrasında burada olacağız.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat Yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
2: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: İmparator'u geride bıraktık ve hemen ardından Müslüm Baba ile birlikteliğimize devam ediyoruz. Selamünaleyküm, yayınlar sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Hasan Sakar, Golgadal, Tufan Cin, Durmuş Ali Kavak, Bertif Mahir Bayram, Serhat Acar, Durmuş Mert Koydaz, Erdem Yerlikaya, Fatih Sezgeh ve değerli mutlu dostlarıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Canım Aslanoğlu'nun Mert Gezer'e gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Reşat Yücelerden, abilerim Hasan Selleroğlu, Şavkayar Ozan, Nuri Bal, dostlarım Burak Çetinkaya, Eyüp Okay, Semih Tekin, Gökhan Kurşun ve Abdullah Altuner için gelsin demişler. Bir yayın hatırlattayız, ben Hasan Kör. Hep karanlığı seçtik çünkü aydınlıktı, hep sahte yüzler vardı. Sıradaki şarkılar Aslan abim Mazhar Kör'e gelsin demiş. Selamünaleyküm kral, ben Hacı Veli Gezer. Kolay gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sıradaki parça Aslan abim Mert Gezer'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman Müslümcüler, volümleri yükseltelim. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

Razıyım öylece, gel bana doğru. Müslüm Baba sizlerleydi sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz kırmızıyla devam ediyor. Güzel bir şarkıdır, çok severim. Sedat Sayan ve Sedat Sayan düeti sizlerle olacak.

0: Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Sıradaki şarkılar yeni Mert Gezer'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki bütün şarkılar canımın içi kıymetli eşim Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyorum, tek varlığım, iyi ki sen diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar, ben Burak Yılmaz. Sıradaki şarkı Aslan abim Mert Gezer'e gelsin demiş. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Hatice Belinay Büyük Yılmaz'dan abim Mert Gezer'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Volkan Çelik. Sıradaki şarkı hayatımın yükünü de, sevincini de beraber taşıdığımız Aslan abim Kadir Çelik'e ve kıymetli dostu abim Talat Gökçe'ye armağan olsun. Selamlar demiş. Devamı var ama okuyamıyoruz abi. Çok uzun yazıyorsunuz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Biz Eylül, Ela Dölek, Ali Enser Dölek ve Berna Nur Dölek'ten sıradaki şarkılar en kıymetli. Arkamızdaki dağımız Aslan babamız Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyoruz kral babam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Aras Şahin Haytı'dan Aslan babam Selcan Haytı için sıradaki şarkı armağan olsun. Seni çok özledim Aslan babam demiş.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, Harbiden'e göre.

0: Kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dinleyenler. Orhan Baba gelecek şimdi. Arkadaşlar şu dakika itibariyle SMS göndermeyin, WhatsApp'tan mesaj göndermeyin bizlere. Kalan mesajları anca yetiştireceğiz. Haberiniz olsun. Sıradaki parça İsmail Eker'den Tayfun Karaca, Yusuf Alay, Mustafa İndirme, Yaşar Armut, Ali Yıldız ve Erkan Kocadağ, Buğra Öztürk, Kaan Bıçakçı için gelsin demişler. Abi iyi akşamlar, sıradaki şarkılar. İyi yayınlar demiş. Senin olsun, ben Ali İhsan Solak. Sıradaki şarkıları değerli kardeşlerim Mehmet Çelikol ve Ahmet Çelik'e armağan ediyorum demiş. Abilerime, kardeşlerime gelsin, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Canımın içine Berkay Zabınoğlu'na gelsin. Hiçbir şeye ihtiyacım yok ama sadece sen yanımda ol, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, Silifke de bulunan oğlu Meldem Yerlikaya ve arkadaşları Recai Suzay, Muhammed Gülçekin, Erdal Tiryaki, Veli Ançelik ve Mert Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke de bulunan Resul Can, Şahine ve Mücahit Filik için gelsin demiş dinleyicimiz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimize karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
0: Ve Yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de arkadaşlar.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
3: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.

0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat'la Damardan Kalbe.
6: Son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girdik arkadaşlar. Evet, hemen mesajları paylaşmaya devam edelim. Burcu Ayta'dan Canımın Canı Ömrüm Kocam Sercan Hayta için sıradaki şarkıyı istiyorum. Seni çok seviyorum demiş. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Süleyman Fatih Çağrı. Sıradaki Silifke'de bulunan can parçası oğullarım İsmail ve Arın Çağrı'a selam olsun. Güneşli günlerde buluşmak dileğiyle sizi candan öte seviyorum. Allah'ıma emanet olun demiş dinleyicimiz. İyi akşamları, iyi yayınlar. Sıradaki parçalar Merve'den benim için değerli olan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız demiş. İyi yayınlar, bu şarkı hayatımın en güzel yerine eşime, yol arkadaşım, en büyük sevdam Kadir'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Sevgilim, hasretle bekliyorum demiş. Selamünaleyküm demişler. Kardeşim hayırlı işler. Ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar başta Aslan Yeğenim, Suat Teker ve Sercan Hayta. Kardeşim ve dostları için gelsin, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Fırat Bey. Öncelikle kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki parçalar Mustafa Menekşe'den Silifke'deki dostlarıma gelsin. Kuşçu Eren Tokay, Hakkı Yuntar, Reşat Yüceler için gelsin demişler. İyi akşamlar abi, ben Eylül Karaca. Bir tanem canımın içi parçası, dağ gibi bir annem. Onu çok seviyorum. O her zaman bizim kalbimizde, hiçbir zaman şüphesi olmasın. Onun yerini aratmıyoruz. Sıradaki parçalar ona ve canım kardeşim Hasan Ateşim'e gelsin demiş sevgili kardeşim.

Selam, iyi akşamlar. Ben Duygu Sedek. Tüm güzel şarkılar Aslan Yeğenim Suat Teker için gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Veli Anşelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre Eyiceli, Erdem Yerlifeya, Zeynel Abidin Uyar için gelsin demiş dinleyicimiz.

0: Mersin efendim. 104.6. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Güven, Allah'ına kul.

0: kendimi bulayım.
1: Ben olayım.
0: Ben olayım.
1: Kendi yoluma bakayım.
0: Kendi yoluma bakayım abi.
1: Çığlık atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin.
0: Git ki başını göğersin.
1: Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz abi.
0: Yokuz.
1: Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim mi ödeştim? Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık. Ve sen beni unut. Unut. Çünkü ben seni
0: her gün unutacağım. Allah Allah. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Yıllar geçti, hala çok seviyorum. Var ya, çok da çalarım bu şarkıyı. Çok da severek çalarım. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Ümit ve sen gelecek şimdi ikimizin yerine. Of of of, girişe bak abi. Girişe bak. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nelise Duru Çelik. Sıradaki şarkı kalbimin en güzel köşesindeki canından çok sevdiğim Aslan Babam Kadir Çelik'e gelsin. Babam seni çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Sayılı akşamları yayınlar derim Mustafa Can Yerli'den. Çok sevdiği değer verdiği arkadaşlar Ömür Kara, Serhat Uygun, Kuşçu Ömer.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Merhabalar, iyi akşamlar. Yayınlar Söyledeki Şarkı İsa dayılarından. Şu anda Silifke'de bulunan değerli abilerim Ersin Serdar, Hakkı Yuntar, Eren Tokay, Mustafa Menekşe, Yaşar Dar, Murat Boşkır, Ümit Boşkır, Serdar, Murat Serdar, Melih Can, Özgür, Mehmet Bem, Ziya Akalan'a gelsin. Onur Kağan kardeşimizden armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat abi demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Selamlar olsun sevgili kardeşimize. Fırat Bey, yayınlar Bursa'dan, ben Emre Yeşil. Sıradaki şarkılar Silifke'de bulunan Kaan, Taha Bıçakçı ve Buğra Öztürk abilerime selamlarımı ileterek armağan ediyorum demiş. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki parça canımız Mesut Çulhacı'ya ve arkadaşları Cengiz Aktepe, Tahsin Ölmez, Barış Güven, Abdullah Demir, Alper Genç, Uğurcan Yılmaz, Tuğra Çalışkan ve İlhami Ekici'ye gelsin. Çok teşekkürler, iyi yayınlar, iyi akşamlar demişler. Eyvallah, selamlar olsun. Ben ağlarım ikimizin yerine. Ümit ve Sen radyonuzda sizlerle, sonrasında son şarkımızla karşınızdayız. Mesaj göndermeyin arkadaşlar. Yani okuyorum, bakayım gönderen olmuş mu? Yok. Ya işte benim dinleyicim bir tanedir ya.

Bodrum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son şarkımız geliyor. Sibel Can gelecek. Güzel bir şarkıdır var ya, hadi bakalım hazır olun. Yola çıkarken öleyim diyorsunuz, yola varmadan dönelim diyorsunuz. İyi akşamlar, ben Ali Dölek'ten sıradaki parçalar kardeşlerim Erol Üşenmez, Atakan Yılmaz, Coşkun Güzel, Tugay Doğar, Emin Varmaz, Doğan Demir Yılmaz'a ve tüm sevenlerime abilerime armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba yayınlar, ben Gamze Uğurlu, sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim Merdan Orhan'a gelsin, seni çok seviyorum demiş. Abi dün akşam da okumadın ya demiş. Vallahi ben okudum ya bütün mesajları, es geçtiğimiz olmadı dün akşam. Hani diyeceğim ki yanlışlıkla okumadığımı silmişim diyeceğim ama öyle bir şey de dün olmadı. Daha önceden olmuştu ama. İyi akşamları yayınlar, ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu, sıradaki tüm güzel şarkılar öncelikle oğlum Erol Üşenmez, Can Çakı ve Doruk Üşenmez'e gelsin. Ayrıca sizlere gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Manavgat'a selamlar olsun diyelim. Selam yayınlar. Davut Kara'dan sıradaki parçalar kardeşleri Ömür Kara, Serhat Uygun, Bediran Dölek, Ulaş Demir, Doruk Üşenmez, Yasin Şahin, Mehmet Ali Güçlü, Acun Karal ve Çalkı Erozan için gelsin demişler. Sıradaki parçayı kardeşlerim Erol Üşenmez'e ve Doğan Demir Yılmaz'a, Can Çakı'ya ve şu sözlerle bitirelim. Var mıydınız ki yok olmaktan mı korkuyorsunuz? Umut Muzaffer Topuz diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Fırat, ben Mehmet Aşıkbay. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Suat Fuat Teker, Recai Sözay, Mert Kelle, Kerem Kaçar, Resul Can Şahin, Nazmi Ertem, Uğur Tazegül ve Duman Doğan Dayıma gelsin demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Şarkı Ömür Kara'dan Bediran Dölek, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin için gelsin. Sizleri çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, ben Mersin'den Naciye. Sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Canım Oğlum Sıkıntı Ahmet için istiyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Canım Oğlum Mert Alış'a armağan olsun. Seni çok seviyorum paşam diyerek mesajını sonlandırmış. Bu akşamlıkta üzerimize düşen görevi yaptık arkadaşlar. Tüm mesajlar okundu. Anlayışınız için teşekkür ediyorum sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına sevgili Abdülsamet Yaşar ve ekibine buradan selamlar olsun. Bu güzel şarkımız onlar için gelsin. Mersin'in hakiki gerçek cağ kebabı Erzurum'un meşhur cağ kebabından yenir. Silifke Atayurt'ta ve Mersin'de yeni Mezitli Belediyesi yanında arkadaşlar. Odun ateşinde özel sosuyla hazırlanan babadan oğla asırlık lezzetiyle hakiki Erzurum'un cağ kebabı, Erzurum'un meşhur cağ kebabında sizleri davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan aynı frekansa sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Mersin FM 104.6.

Belki hiç yaşamadın diye düşün. Belki yıldızlara hiç değmedi başım. Belki balığa çıkmadın hamsi zamanı. Trenlerde hiç sigara içmedin. Belki hiç oturmadın o tahta iskeleye. Ayaklarını denize sokmadın. Belki üşümedin ve kalkıp yürümedin. Belki ayakların hiç olmadı. Belki yakacak kömürün var senin. Yürüyecek yolların. Güneşin var kumsalları yıkayan. Ve şarkıların ve o fulanların. Senin vapurların var. Güvertesinde çay, sigara. Umutların, çiçeklerin. Ağaçların meyve verir zamanında. Kuşların bulutlara inat. Battaniyelerin var üşütmeyen. Yağmura şemsiyen ve siyah takım elbisen. Canın çekti mi gelsin rakı. Hatta peynir, hatta kavun. İster dua edersin, ister küfür. Rüzgarların var senin püfür püfür. En çok sevdiğin şiirler ezberinde. Cebinde kibrit ve aspirin. Domateslerinse kütür kütür. Çocukların var senin. Alabildiğine yarın. Bir evin.

kitapların ve çocuklarının oyuncakları ve sabahlığı karının bir adın var sana en çok yakışan, öyle çoğul, öyle yalnız. Belki hiç yaşamadın diye düşün. Belki yıldızlara hiç değmedi başın. Belki Rize'ye hiç gitmedin hamsi zamanı. Trenlerde hiç sigara içmedin. Belki oturmadın o tahta iskeleye. Ayaklarını denize hiç sokmadın. Belki üşümedin ve kalkıp yürümedin. Belki senin belkilerin hiç olmadı.

Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim, ne sitem ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim, sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

0: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Bütün dileklerim yalnızca sana. Yazdığım tüm sözler, şiirler sana. Gönlümü, kalbimi vermişim sana. Başka ne yapayım sevgilim sana? Sen uzaklardan da, sensizlik şarkısı dudaklarımda. Anlamadın beni anlamasan da, ne olursa olsun darılmam sana. İsmin şarkı olmuş dudaklarımda. Başka ne diyeyim sevgilim sana? Bu aşkıma, duygularıma, sana duyduğum şarkılarıma, cevap gelmese de çağrılarıma, bir ömür sürecek bu sevgim sana.

Üzüntüydü, korkuydu, gözyaşıydı. Kıskanmaktı, özlemekti. Ve varlığımı hiç bilmekti. Benim sevdam helaldi ana sütü kadar. Ölümü göze almak, düşünmekti yaralı ceylanı. Sevmekti her şeyi, iyisiyle, kötüsüyle.

Umurumda değil terk edip gitmek her şeyi bir anda. Hiç korkutmuyor beni ölüm, korkutamaz be gülüm. Seni bırakıp gitmek, seni bırakıp gitmek var ya, seni bırakıp gitmek. İşte o ölümden de öte ölmek. Gözü açık gitmek demek can kuşum. Gözü açık gitmek demek.

senden sonra yaşamadım. Pişmanım sevgilim, yüzüm yok affet demeye. Yazık geç anladım

Geç kaldım çok, geç kaldım sana. Aşkım yetmez seni durdurmaya.

aşkım yetmez seni durdurmaya. Yalnız kaldım artık bir başıma.

Dün gece, dün gece yine sen düştün aklıma. Oturup ağladım çocuklar gibi. Sensizlik öyle zor geldi ki bana. Oturup ağladım çocuklar gibi. Çocuklar gibi, çocuklar gibi.

dilime. En acı sitemler geldi dilime. Pişmanlık duyup da, pişmanlık duyup da kendi kendime oturup ağladım.

limanına demir atmış gönül teknem. Sever diye sevdasına yanıp kalmış gönül teknem. Bir zalimin

deli gibi. Sevdim oysa sevmem artık, sevmek buysa aşk yerine kötü şansa demir atmış gönlü teknem deli gibi. Sevdim oysa sevmem artık, sevmek buysa aşk yerine.

düştüm rüzgarlara, savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura, dibe batmış gönül teknem, dibe batmış gönül teknem.

Ah babam sağ olaydı, baş köşede oturaydı. Da bir karlı dağ gibi başımızda duraydı, başımızda duraydı.

0: Mersin FM 104.6.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Bundan böyle başkası yok. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Maya Perest ve Birkan Nasıhoğlu düeti Tuzak sizlerle radyonuzda.

işte bazen insanın içinde böyle iki ayrı ses oluyor. İnsanın kendiyle savaşı. Bir tarafın git artık olmayacak diyor. Diğer tarafında gitme biraz daha kal diye tutunuyor bazı şeylere. Başta güzel ve masum gelen duyguların zamanla canını yakması da işin belki de en zor tarafı. Yani şarkıda inanılmaz bir gelgit var zaten.

0: İyi yayınlar, kolay gelsin. Sabri ben. Sıradaki şarkıyı gurbette okuyan torunum Ege'ye armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim.
1: Benim aşkımsın sen, sakladığım sevdamsın sen, gönlümdeki büyük.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Sen, gönlümdeki büyük sırsın sen.
0: Haberin var mı seni çok sevdiğimden?
1: Çok sevdiğimden.
0: Sizleri coşkun sabahla baş başa bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma katkılarıyla hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İyi yayınlar kimsesiz bir kulum şarkısı tüm sebze meyve hal esnafına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Yüklenmişler gidiyorlarmış bu arada. Aman dikkat. Kimsesiz. Hayırlı işler diliyorum sizlere. Ben bu alemde. Ayrıca bu güzel şarkımız şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan olsun.

0: Huzur aramakla geçti günlerim. Maziye karışıp gitti dünlerim. Açmadan sararıp soldu güllerim. Açmadan ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne baharım var.
1: Selin yayında.

Her gün biraz daha tükenmekteyim. Bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var.

0: İşte insanın kendini kalabalıkların içinde bile yapayalnız hissetmesi. Bir de gurbet varsa yanında dertleşeceğin, halini hatını soracak birini bulamayınca tabii ki her şey daha da ağır geliyor. Ve insanın içindeki boşluk bir türlü dolmuyor. Ne yolum var, ne yoldaşım. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Bu şarkıyı hiç Orhan Gencebay'dan çaldım mı? Hatırlamıyorum. Ama sanırım çalmadım. Bu güzel şarkımızı da Özbay kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: ve reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar Melike Şahin Kara Orman şarkısını şu an öğrencilerine program hazırlayan eşim Mislina'ya armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Kara Orman, Melike Şahin sizlerle.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

bazen içimizde o kadar çok şey biriktiriyoruz ki konuşmak yerine susmayı tercih ediyoruz. Çünkü ne söylesek bir tarafı eksik kalıyor. Ne yaşadığını anlatmaya da gücün yetmiyor. Bir süre sonra gerçekten yoruluyorsun. O yüzden kendi bahçemize zarar veren insanlardan uzak kalmalıyız bence. Bunu fark etmek ve eyleme geçilebilmek gerçekten çok zor. Kendi yolumuza bakmalıyız diyorum. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Atilla Kaya sizlerle.

buralara sık sık gelişim ondan. İşte bazen bazı yerlerden uzaklaşamıyoruz. Böyle bir şeyler çekiyor ama ne çekiyor bilmiyorum. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sinan Özen, Unutamam Ki şarkısı Mini Futbol Türkiye Kocaeli finallerinde. Mersin'i temsil eden tüm takımlarımıza gelsin demişler. Başarılar diliyorum tüm takımlarımıza o zaman. Güneşim. Ve sizlere Sinan Özen'le Unutamam Ki ile baş başa bırakıyorum.

çok güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Unutamam ki beni hiç tanımamışsın. Severken unutmak olmaz anlamamışsın. Sinan Özen sizlerleydi. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Bu şarkının da sözleri o kadar güzel ki. Muhtemelen bizi mahvedecek bir şarkı zaten. Yani bu şarkının da sözlerine çok dikkat etmeniz, dikkat ederek dinlemenizi istiyorum. Artık beni çekip gidesim var artık yalan dünyadan diyecek. Sizleri Tuğba Özerk'le baş başa bırakıyorum.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkımız var. Selamlar Selin Hanım, Gülnar'dan Nevra ben. Unutanlar gibi şarkısını komşum Aysel'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bu şarkı sanırım yakın zamanda bir dizide çalmıştı. Acaba komşunuz Aysel Hanım'la birlikte diziyi takip ediyor olabilir misin? Selamlarımızı gönderelim. Hande Yener ve Mehmet Erdem düeti. Ben de öyle gölgesindeyim. Peki sizler şu an bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

0: farklı tarzlar, şarkılar, birbirinden güzel yorumlar ve yorumcular. Sevgi Selin'de Ezgiler programında. Şimdi güzel bir yorum daha dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Beklemez gelirdim yerinde olsam. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Serkan Kaya sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

Hani bazen insan sevdiği kişiden sadece yanında olmasını ister ya. Bu dünyanın en basit ve en normal isteği bence. Öyle büyük şeyler beklemez. Biraz yakınlık, biraz ilgi, biraz da yüzünün gülmesini ister. Yol uzak olabilir, şartlar zor olabilir ama gerçekten seven insanın bir şekilde yolunu bulacağını da hepimiz biliyoruz. Biraz sitem ama biraz da umut var. Şimdi arkadaşım Başak şu an yolda bizi dinliyormuş. Ne istersin dedim. Ne çalarsan çal dedi ama bana armağan et dedi. Hayalimde, gözlerimde inansın. Tam onluk bir şarkı çalacağım. Yani sözlerini dikkatli dinle, tamam mı? Yani biz söyleyelim lafımızı, o gideceği yeri bulur zaten. Buldum, çok yanarsın dediler, yüreğimi avuttum. Bu aşkın sonunu ben bile bile tutuldum. İnan seni büyüttüm. Sözlerim sevenlere. Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi güzel bir Ferdi Özbeğen şarkısı dinleyeceğiz sizlerle. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

0: kaderimde hep güzeli aradım. Naif bir şarkıyı geride bıraktık. Zaten Ferdi Özbeğen'in bence tüm şarkıları gerçekten çok naif şarkılar. Çünkü insana huzur ve sakinlik veriyorlar. Kolay gelsin Mersin Serbest Bölge Tekstil Fabrikası'ndan selamlar. Deniz Toprak Yüreğim Evin şarkısına. Üretim bandında aralıksız çalışan tüm emekçi kadın arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş dinleyicimiz Büşra Hanım. Selamlarımızı gönderelim, kolaylıklar dileyelim.
1: Bir gün gelmez kimseye rune.
0: Sizler de mesajlarınızı.

0: 0532 8273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var. Yüreğim evin, Deniz Toprak sizlerle radyonuzda.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

bazen bir ilişkide o kadar çok kırılıyoruz ki bir noktadan sonra artık karşımızdaki insandan hiçbir şey beklememeye başlıyoruz. Yalanlarına da alışıyoruz ve tabii ki acılarına da. Ama bu alışmak tabii ki canımızın yanmadığı anlamına da gelmiyor. Bir noktada zaten daha fazla hani üzme beni artık git diyoruz, o noktaya getiriyorlar bizi. Bu şarkıda da böyle bir tükenmişlik vardı aslında. Yaralandım dedik Nalan ve Kutsi düeti. Şimdi bugün benim için önemli bir gün ve bu günün önemli günün nedenine bir şarkı armağan edeceğim. Zaten şarkıyı da kendisi seçti. İyi ki doğdun anneciğim, yeni yaşın sana. En başta sağlık, daha sonra mutluluk ve huzur getirsin.

nice benli yıllara yani. Bu arada biz normalde bugün Güldür Yüzümü çaldık. Hep Serkan Kaya'dan dinlemiştik. Bir tur da Derya Bedavacı'dan dinleyelim. Geri ver yanıma. Şimdi annem isteyince ne yapalım, akan sular duruyor. Aynı şarkının 5-10 farklı yorumcusunu dinleriz yani. İstesin yeter. Tüm güzel şarkılar sana armağan olsun. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Değerli katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İyi yayınlar Mezitli'den selamlar. Sıradaki şarkıyı direksiyon sınavına hazırlanan tüm kursiyerlerimize armağan ediyorum demişler.
1: Bu bendeki dert değil.
0: Kolaylıklar diliyorum sizlere.
1: Bilen varsa söylesin, yok mu çaresi?
0: Burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Gece olunca üzüm vurur.
0: Şimdi çok fena bir şarkı dinleyeceğiz bu arada sizlerle. Erkan Kaya, Gönül Yarası sizlerle.

Neyini anlatayım ki? Senden sonra seni bana hatırlatan ne varsa çıkardım hayatımdan. Kararlıydım, kalbimi acılara sürgün etmeyecektim asla. Ama yakamı bırakmadı o zalim şarkılar. İbrahim Erkal'dan tutku, Ferdi Baba'dan düştüm yine çaresiz. Mustafa Keser'den olmadı sevgilim. Olmadı işte, başaramadım. Seni unutamadım. Kokunu taşlardan alsam taşlara sarıldım. Aşk beni seninle, sen beni sensizlikle lanetlemişsin, anladın? Ben en büyük hatayı seni içimde saklayarak yapmışım. Bu yüzden her aynaya baktığımda acı bir tebessümle iyisin diyorum, iyisin. Ama içim, içimse çok fena, çok fena.

birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Her tarzdan şarkılar, birbirinden güzel yorumlar ve yorumcular. Sevgi Selin'de Ezgiler programında. İyi yayınlar Selen ben. Gideceğin yere beni de götür şarkısını. Değerli sevgilim Koray'a armağan etmek istiyorum demiş.

sizlerle. Bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Gideceğim. Emel Sayın yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Gideceğin yere beni de götür, sorana başımın belası dersin. Güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Böyle tatlı bir sitem, biraz da gözü kara bir sevda vardı bu şarkıda. Sevdiği insanın peşinden gitmekten, onunla her şeyi göze almaktan çekinmeyen birinin hali. Şimdi Serdar Bey'in bir isteği varmış. Ceylan Ertem Gönül şarkısını tüm Galeri Ekin çalışanlarına armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderin. Tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz bu arada. Sona öyle güzel 4 şarkı bırakmışım ki. O kadar güzel ki inanamazsınız yani. Ve ilk sırayı Müslüm Gürses'e bırakacağım. O sen değilsin diyeceğiz. O benim sevdiğim. O sen değilsin. Bu güzel şarkımız şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen herkese de armağan ediyorum. Hatta şu an yolda olan dinleyicilerimiz de var. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

sen olmasan, sen gelmesen geçer mi zaman? İbrahim Tatlıses sizlerle. Radyonuz Mersin FM'deyim. Hani sevdiğin insan yanında olmayınca evin bile sessiz gelmeye başlar ya. Özlemek bazen sadece birini düşünmek değil, onun yokluğunu hayatının her yerinde hissetmek demek. Senin derdin. Şimdi sizleri programımızın son şarkısıyla baş başa bırakacağım. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeter ki sen gül, sen gül derdin. Şimdi yarın saat 1'de görüşmek üzere. Selami Şahin, beklenen sensin sizlerle.

0: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Her gün saatleriniz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.
1: Bugünden sonra seni olmadı olamadık.
0: Ben sunucunuz Zeynep, arabeskin en baba sesleriyle birlikte 104.6'dayız. Günün ilk resitali Azer Baba olacak. Azer Baba unut diyecek. Aslında unutmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar imkansız olduğunu kendisi de biliyor. Ama işte bir intikam hikayesi var şarkıda. Yoksa o da biliyor Muazzez Bacı'nın söylediği gibi. İlk aşk unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut. Ne olur isteme bunu benden, isteme demeyi o da biliyor. Ama istiyor işte, unut diyor. Ne yaptıysan yaptın ama hep de yaşadıkların bana yaptıkların sebebiyle oldu diyor. Bu intikam hikayesini gelin birlikte dinleyelim. Azer Bülbül unut diyecek şimdi radyolarınızda.

Az önce unut dedik, bağrımıza taşları bastık, o kırgın sayfaları birer birer geride bıraktık ama hayat bu işte. Gece en karanlık anına ulaştığında sabahın ilk ışıkları süzülmeye başlamıştır. Her fırtınanın ardından elbet o güneş doğacaktır zaten. Sabretmenin, pes etmemenin ve o karanlık yolların sonunda kavuşmanın sevincini yaşayacağız şimdi radyolarınızda. O zaman şimdi kederi, sitemi bir kenara bırakalım. Sabırla beklediği, mutluluğa en sonunda kavuşan dinleyicilerimiz için gelsin. Aşkımız erdi bahara, kışı bitti, yazı kaldı. Kapandı yıllanmış yara, çoğu bitti, azı kaldı diyecek Azer Baba. Henüz o kışlar daha bitmediyse de üzülmeyin, yakındır o bahar günleri. Hem unutmayın, Mersin'e pek kış uğramaz. Akdeniz'in sahilleri mutlu aşklar görmeye de pek alışıktır. Kavuşup hasret gideceğiniz günler elbet yakındır. Hem özlediklerinize gelsin hem de kışı bitip baharı yaşayan dinleyicilerimiz için gelsin. Azer Bülbül çoğu gitti, azı kaldı diyecek şimdi radyolarınızda. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Yani ilk partta çok muslu şarkılar dinledik denilmese de dinledik yani. Şimdiki şarkılar bayağı ağır. Kendinizi buna hazırlayın derim. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resti elindesiniz. Reklamların ardından şimdi çok ağır şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sinan Özen'le başlıyoruz buna. Bazen bahar sandığımız tebessümlerin arkasında öyle fırtınalar kopar ki insan neye uğradığını şaşırır o baharlardan sonra gelen kışa. Zaten birçok şey güllük gülistanlık gittiğinde korkarız ya, her şey iyi gidiyorsa bir pürüz ararız ya, tam da öyle bir şeyden bahsediyorum aslında. Affetmenin imkansızlaştığı, sabrın tükendiği ve bardağı taşıran o son damlanın da düştüğü noktayı anlatacak şimdi Sinan Özen. Arabesk ve fantezi müziğin sistemkar abisi gelecek şimdi. Koptuğu yerde bırak diyecek. Bir zaman her şeyimdin, artık hiçbir şeyimsin diyecek. Bazen insan ne kadar çabalarsa çabalasın aşkı sevgisi için, karşı tarafın hataları boyunu aştığında, hatta ona hata bile diyemeyeceğimiz noktaya geldiğinde, atılan o yanlış adımlar geri dönülmez noktaya geldiğinde susmak ve noktayı koymak gerekiyor. Dağların da sesi çıkmaz, bakma suskun durduğuma diyecek şimdi Sinan Özen. Koptuğu yerde bırak şarkısıyla sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle Sinan Özen.

Sinan Özer'in o yakıp kavuran, küllerini dağlara, denizlere savuran şarkısını dinledik. Şimdi de aslında tam da orada o fırtınanın ortasında durup biraz soluklanmak gerekiyor. Çünkü hayatın ve aşkın garip bir kuralı var. Öfkesi geçince insan her şeyi güzel hatırlıyor. Ne kadar doğru değil mi? O an dökülen gözyaşları, bir daha asla yüzüne bakmam diye kurulan o keskin cümleler, yaşanan en ağır hayal kırıklıklarını dahi unutturuyor. Hepsi o ilk andaki öfkenin ateşiyle büyüyor dağ gibi ama sonra duruluyor. İşte insan o sessizliğin içinde geriye dönüp baktığında kavgayı, gururu, o hırsla söylenen sözleri unutup gidiyor. Geriye de sadece o güzel anların hatırası kalıyor. Güzel günler, kahkahalar ve yarım kalmış da olsa tatlı bir tebessümle anıyoruz onları. Yanan yürek sönüyor ama geride kalan o sevda izi hep tatlı bir sızıyla parlıyor. O büyük öfkenin durulduğu, sitemin yerini derin bir hasrete bıraktığı yerdeyiz şimdi. Sinan Özen, savursam küllerimi diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Bazen bir aşk gelir, insanı sadece dünyada değil, aklın ve mantığın da çok ötesinde bir yere sürükler. Öyle bir tutkudur ki insanı kendi sınırlarından, kendi doğrularından bile vazgeçirir. Secde ettim aşka taparcasına diyerek başlayan o sözlerde sevdiği insana adeta kutsal bir anlam yükleyen, onun uğrunda her şeyi feda edebilen ve bunun ağırlığı altında da ezilen çaresiz bir sevdalı var. Sevmenin bizzat bir vebal, bir sınav haline geldiği o derin çıkmazı anlatacak şimdi Müslüm Baba. Seninle açıldı günah defterim, korkutuyor beni mahşer günleri. Yaradana hangi yüzle dönerim, sevdikçe sayende günahkar oldum diyecek. Öyle bir sevda ki bu, ne vazgeçebiliyorsun ne de taşırabiliyorsun. Sizi kendi yolunuzda neden ama yine de vazgeçilemeyen o büyük tutkulara götürelim şimdi. Müslüm Gürses günahkar oldum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tabii sadece şarkıyı dinlemek değil, şarkının hissini alıp...

Gözünüzün önünde bir film şeridi gibi geçen o sahneleri düşünün. İnsan her şeyi unutabiliyor aslında. Yüzleri unutabiliyor, verilen sözleri unutabiliyor. Hangi sokakta ne konuştuğumuzu bile zamanla silip atabiliyoruz zihnimizden ama anıları, işte o anıları hiçbir silgi silemiyor. Çünkü anı dediğin şey sadece zihninde değil. Bir kokuyla takılı kalır. Eski bir kazak kokusunda canlanır. Bir şarkının ilk melodisinde aniden kalbinize oturur. Bazen yağmurlu bir akşamda camdan dışarı bakarken hiç hesabınızda yokken gelip oturur o sızı göğsünüze. Bazen bir teselli ararsınız o hatıralarla yaşayabilmek için. Bazen de yaradana sığınıp güldür beni ağlamayı istemiyorum diye için için yalvarırsınız. Çünkü anılarla yaşamak hiç bitmeyen bir hüsnizan ile hiç durmayan bir sisi arasında gidip gelmektir. Müslüm Baba silinmeyen hatıralar diyecek. Hangi hatıra siliniyor ki zaten? Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Mersin efendim, Müslüm Baba resteli sizlerle birlikte.

0: Babalar Resitali.
1: Yayın boyunca aşk dedik, ayrılık dedik, silinmeyen hatıralar dedik. İnsanın kalbini ince ince sızlatan ne varsa, ne kadar dert varsa hepsinden birer tutam koyduk masamıza.
2: Sen kıyı, kenar.
1: Ama bazen öyle bir an geliyor ki dert sadece senin derdin, acı sadece senin acın olmaktan çıkıp gidiyor. Dünya öyle bir hal alıyor ki haksızlıklar ve adaletsizlikler insanın üzerine öyle bir devriliyor ki yalnız kendi kaderine değil, bütün bir hayatın gidişatına isyan etmek istiyorsun. Bardağa taşınan o son damlada, çaresizliğin en tepe noktasında hepimizin hep bir ağızdan attığı bir iç ses var. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya, ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Ben ne yaptım kader sana, mahkum etti beni bana. Orhan Gencebay batsın bu dünya diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte baş başa bırakıyorum.
2: Yalnızlık aslında acı, eşya gözüme yabancı. Herkes mi kalleş düzenci, gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı, kenar, bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner, devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı, eşkıya gözüme yabancı. Dost geçti kervan hancı, yalnızlık aslında acı.

anıyor der misin? Resimde olduğu gibi, içinden geldiği gibi bakıp bakıp güler misin? Mahpusun penceresi dar, içeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım, öyle izleri bu şiiri.